0: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
1: Hazreti Zeynep'i, Hazreti Sevde, Hazreti Ümmü Seleme ve Hazreti Ümmü Eymen yıkadı. Yıkama işlemi bitince peygamberimize haber verdiler. Üzerindeki gömleğini çıkararak bunu kızına kefen yapılması için verdi. Kazılan kabre kızını kendi elleriyle indirirken gözyaşları sakallarını ıslatıyordu.
2: 125. bölüm.
3: Hoş geldin oğlum.
4: Hoş bulduk anne. Selamün aleyküm.
3: Ve aleyküm selam. Günün nasıl geçti?
4: Güzeldi. Sabahtan beri mescitteyim. Peygamberimizle sohbet ettik, namaz kıldık.
3: Ne mutlu sana.
4: Hamdolsun.
3: Baban da az önce geldi.
5: Hoş geldin evlat.
4: Hoş bulduk baba.
5: Neler oldu bakalım bugün? Ben bahçeyle uğraşmaktan sadece vakit namazlarına gelebildim. Sen gün boyu peygamberimizle beraberdin.
4: Evet babacığım, güzel bir gündü. Ashab-ı Suffe ile beraberdim. Onlardan çok şey öğreniyorum.
5: Onlar hep mescitte peygamberimizin dizinin dibinde yaşıyorlar. Her yaşanana tanık oluyorlar. Sen de bu fırsatı kaçırma.
4: İnşallah baba, ben de öyle istiyorum. Bugün bir şey oldu, üzüldüm biraz.
3: Hayırdır inşallah, ne oldu?
4: Bir kadın elinde bir giysiyle peygamberimizin yanına geldi. Bunu giyesin diye ördüm dedi ve onu peygamber efendimize hediye etti. Peygamberimiz hediyeyi kabul etti ve evine gidip onu giyinerek yanımıza döndü. Bir önceki elbisesi iyice eskimişti. Yeni elbisesi de kendine çok yakışmıştı. Derken bir adam çıka geldi. Allah Resulü'nün üzerindeki hırkayı görünce ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz dedi. Peygamberimiz de ne yaptı biliyor musunuz? Peki dedi, eve gitti, üstündeki yeni kıyafeti çıkarıp eskisini giydi ve onu katlayarak beğenen o adama verdi. Peygamberimizin o elbiseye ihtiyacı vardı. Adamın bunu istemesine kızdım.
3: Ah, yufka yürekli oğlum benim. Doğru diyorsun. Belki de peygamberimizin o elbiseye ihtiyacı vardı. Ama onu vermesi daha güzel değil mi? Kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih etmemiz büyük bir erdemdir.
4: Ama anne, o adam peygamberimizin eski elbisesini görmedi mi? Neden yenisini onun elinden aldı ki?
3: Yavrum, güzel oğlum. Allah ne buyuruyor? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz diyor. Bence peygamberimizin bu hareketinde bizler için büyük bir ders var. Bak sana ne anlatacağım. Benzer bir hadiseye de ben şahit oldum.
4: Ne anlatacaksın? Merak ettim.
3: Müminlerin annesi Ayşe'nin evindeydim. O gün sabah peygamberimiz bir koyun kestirmiş. Etini evde bırakıp çıkmış. Ayşe de akşama kadar bu etleri komşularına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmış. Peygamberimiz evine geldiği zaman koyundan ne kadar kaldı diye sormuş. Ayşe validemiz ona koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı. Hepsini dağıttım diye cevap vermiş.
4: Bütün koyunu dağıtmış. Kendilerine bir şey kalmamış.
3: Evet, dağıtmış. Peki peygamberimizin ne dediğini biliyor musun?
4: Ne dedi?
3: Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmış demiş.
4: Ya!
5: Resulullah insanların en cömertidir. Ondan bir şey isteyen kimseye hayır dediği vaki değildir. Elinde varsa verir, yoksa birinden borç alıp yine verir. Bunlar bizim için büyük dersler. İnsan bencil ve cimri bir varlıktır oğlum. Eğer bu huylarını beslerse iflah olmaz. Dinimiz ise bize bu kötü huylardan kurtuluş çaresi olarak bazı yöntemler gösterir. Bunların başında cömertlik gelir. Çünkü insan vermeye kendini alıştırdıkça merhameti artar. İhtiyaç sahibi insanların halini anlamaya başlar. Cömertlik insana pek çok hayır kazandırır.
4: Cömertliğin güzel bir haslet olduğunu biliyorum. Bunu siz öğrettiniz bana.
5: Ha, sen çok yaşaya mı? Akıllı oğlum benim.
4: Haklısın baba.
5: O zaman Allah bizim de cömert olmamızdan hoşlanır değil mi?
4: Hı, evet.
5: Madem ki annen de sen de birer hatıra anlattınız, ben de bu konuyla ilgili peygamberimizden duyduğum bir hikayeyi anlatayım.
4: Olur.
5: Bir gün peygamberimizle oturuyorduk. Şöyle anlatmaya başladı. Zamanın birinde bir adam çölde tek başına yolculuk yapıyormuş. Aniden gökyüzünden filanın bahçesini sula diye bir ses işitmiş.
4: Etrafında kimse yok muymuş?
5: Yokmuş.
4: İyice bakmış mı?
5: Bakmış, kimse yokmuş.
4: Sonra ne olmuş? Anlatsana, çok merak ettim.
5: Adam başını kaldırıp kim sesleniyor diye baktı.

0: olduğunda gökte sadece bir bulut görmüş.
1: Ses oradan mı geliyormuş?
0: Evet, ses oradan geliyormuş. Adam hayretler içerisinde kalarak bulutu takip etmeye başlamış. Kara taşlık bir yere gelince bulut suyunu boşaltmış. Yağmur suları bir derede toplanmış ve akmaya başlamış. Bu defa adam suyu takip etmiş ve önüne bir bahçe çıkmış. Bu bahçede bir adamın elinde kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçeyi suladığını görmüş. Bahçeyi sulayan adama yaklaşarak, "Arkadaş, adın ne?" diye sormuş. Bahçeyi sulayan adam yolcunun buluttan duyduğu ismi söyleyerek, "Adımı niçin soruyorsun?" demiş. O da, "Biraz önce yağmur yağdıran bulut vardı ya," diyerek anlatmaya başlamış. "Ben o buluta bir kişinin senin adını söyleyerek filanın bahçesini sula dediğini işittim. Sonra da bulutu takip ederek buraya kadar geldim. Adını da onun için soruyorum. Sen hangi davranışın sebebiyle böyle bir ilahi ikrama nail oldun?" demiş.
1: Çok ilginç. Nedenmiş?
0: Bahçe sahibi, "Madem merak ediyorsun söyleyeyim. Şu gördüğün bahçe ürün verince oturup hesap yaparım. Ürünün üçte birini dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim. Üçte birini de tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir." demiş.
1: Ya demek öyle. Yani adam kazancının üçte birini dağıtıyor diye mi böyle olmuş?
0: Evet. Cömertliğinden dolayı Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış.
2: Şimdi peygamberimizin neden bu kadar cömert olduğunu anlıyor musun?
1: Evet. Şimdi daha iyi anlıyorum sanırım.
0: Medine'ye ilk geldiğimiz zamanları hatırlıyor musun? Küçücük bir çocuktun o zaman.
1: Bazı şeyleri hayal meyal hatırlıyorum ama.
0: Biz Mekke'de oldukça zengindik. Güzel bir evimiz ve iyi bir gelirimiz vardı. Ama buraya geldiğimizde yanımızda onların hiçbirini getiremedik. Yeni bir şehre gelmiştik. Ne başımızı sokacak bir evimiz ne de yiyecek ekmeğimiz vardı. O esnada burada önceden yaşayan Müslümanlar bize yardımcı oldular. Evlerini açtılar, sofralarını paylaştılar.
1: Ensar değil mi?
0: Evet, Ensar. Onların yaptığı fedakarlığı düşünebiliyor musun? Hiçbiri benim malım ancak kendime yeter, paylaşamam demedi. Hatta kendileri aç kaldılar, bize yedirdiler. Üstlerindeki yamalı kıyafetlerini giymeye devam ederek bize yenilerini verdiler. Allah da indirdiği ayet-i kerimelerde onların bu hareketlerinden hoşnut olduğunu bildirdi.
1: Ne diyordu Rabbimiz?
0: Şöyle diyordu. Muhacirlerden önce Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olan Ensar, kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
1: Ya demek öyle.
2: Evet. Bir de insan cömert davrandığında Allah da ona bir takım ikramlarda bulunur. Yalnızca Allah rızası için cömert davrananlar için Allah ne diyor öğrenmek ister misin?
1: Elbette isterim.
2: Onlar yiyeceği yoksula, yetime ve esire seve seve yedirirler. Şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkuyoruz. Allah da onları o günün kötülüğünden korur, yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.
1: Yani ben boşuna mı üzüldüm? Peygamberimizin yeni kıyafetler giyemiyor olması canımı sıkmıştı.
2: İnsan sevdikleri için en iyisini ister. Senin onun adına üzülmen de normal. Ama bu tip şeyleri peygamberimizin önemsediğini bilirsen üzülmezsin. Tamam mı güzel oğlum?
1: Tamam.
2: Hadi şimdi kardeşlerini çağır da yemek yiyelim.
1: Peki anneciğim.
3: Medine'de Bakî kabristanında bir cenaze defnediliyordu. Peygamberimiz ashabıyla birlikte oradaydı.
4: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
5: Allah mekanını cennet eylesin.
4: Evlatlarına sabır versin.
3: Amin. Peygamberimiz cenaze defnedildikten sonra arkadaşlarının yanına gelip oturdu. Onlar da onun çevresine toplandı. Peygamberimizin elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağıya doğru eğdi ve elindeki çubukla yere çizgiler çizmeye başladı. Sonra hiçbiriniz, hatta hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki gideceği yerle mutlu veya bedbaht olduğu önceden yazılmış olmasın, buyurdu.
6: Mutlu ve bedbaht kişiler kimlerdir biliyor musunuz?
7: Ben bir seferinde peygamberimize sormuştum. Allah için hiçbir ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimse bedbahttır demişti.
8: O zaman mutlu kişiler de itaatkar kimseler oluyor. Peki bu önceden kaderimize yazılmışsa bizim ne kadar etkimiz olabilir?
6: Birimiz Resulullah'a sorsak ya.
7: Olur, ben sorayım. Ey Allah'ın Resulü, cennet ve cehennemdeki yerimizin belli olduğunu söylediniz. Öyleyse biz ibadeti ve ameli bırakıp yalnız kaderimize dayanmalı değil miyiz? Çünkü nasıl olsa saadet ehlinden olan kimse ona uygun işler yapacak, bedbaht olan kimse de ona uygun işler yapacaktır.
3: Bunun üzerine Allah'ın Resulü, saadet ehlinden olan kimseye saadet ehlinin ameli, bedbaht olan kimseye de onun ameli kolaylaştırılacaktır, dedi. Ve Leyl suresinin şu ayetlerini okudu. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin."

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
2: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, cumartesi ve pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi durumu şöyle izah eder: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir" buyurur.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما.
1: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.

0: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
1: أبو مريم الأزدي'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.
0: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
1: أبو أيوب'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabul edileceğine gerçekten inanarak Allah'a dua edin. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez.

0: علمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi: Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü bikum lahikun es'elullah lena ve lekumul afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.
0: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه.
1: أبو قتادة رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi.

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der.
0: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك. وفي رواية: أنفقي أو أنفحي أو أنضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi: kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Bir başka rivayette, malını infak et, sayarak verme, yoksa Allah da sana kıt verir. Malını tutup cimrilik etme, Allah da senin rızkını kapatır.

0: يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.
2: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz, yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, onları dövmeyin ve kötülemeyin buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır diye hatırlatmada bulunmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
2: Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: أحرقها؟ قال إني لا أروى من نفس واحد. قال فأبن القدح إذن عن فيك.
1: أبو سعيد الهدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك.
1: ابن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.
0: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي.
1: Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına, gel şu peygambere gidelim dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek, senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz dediler.

0: الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.
1: حضرت أنس'تن رضي الله عنه روايت edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi: Allah'ım, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Müslim rivayetinde hadisi nakleden kişinin Enes dua etmek istediğinde böyle dua ederdi sözünü eklemiştir.
0: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء.
1: أسامة بن زيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته.
1: Enes'ten رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün, onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.''

0: وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله.
1: Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de onu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

0: Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır," dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme," buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor," dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın," buyurdu.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
0: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
2: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben dünyada ve ahirette her müminin diğer insanlardan öncelikli olan velisiyim. Dilerseniz peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır ayetini okuyun. Geride mal bırakan her mümine asabesi, baba tarafından akrabası olanlar mirasçı olsun. Eğer borç ya da himayeye muhtaç çoluk çocuk bırakırsa bana gelsin. Zira onun velisi benim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.

0: سلم عليهم ثلاثا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı.
0: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

0: وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
1: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.

0: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir: güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة.
2: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: إنس'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: كان يتنفس في الشراب ثلاثة.
1: إنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.

0: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
2: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Sahabe-i kiramdan Abdullah bin Mesud, kalplerinizi onunla, Kur'an'la mamur kılın buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazandan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: hayırlıdır şeklindedir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا وفي رواية له تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين وذكر نحوه.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Müslim'in diğer bir rivayeti de ameller her perşembe ve pazartesi günü arz olunur şeklindedir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçekten doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve Allah katında sıddık, dürüst olarak yazılır. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler ve Allah katında yalancı olarak yazılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirsiniz?"

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

İflas. Gerçek müflis, ahiret sermayesini kaybedendir. Ebu Said el-Hudri'yi anlatıyor. Resulullah zamanında bir adam, dalındayken satın aldığı meyveler hastalık nedeniyle ziyana uğrayınca zarar etmiş ve meyveleri almak için ödünç aldığı parayı ödeyememişti. Gün geçtikçe borçları daha da artmış, alacaklıları onu sıkıştırmaya başlamıştı. Durumu öğrenen Hazreti Peygamber, ashabına "ona bağışta bulunun" dedi. Allah Resulü'nün bu isteği üzerine ashab, ellerinden geleni esirgemeyerek ona yardımda bulundular. Fakat elde edilen meblağ, adamın borcunu ödemesine yetmedi. Bunun üzerine Resulullah, adamın alacaklılarına, "bulduğunuzu alın, bundan başka yapabileceğiniz bir şey de yoktur" dedi ve artık onun üzerine daha fazla gidilmesine engel oldu.

İflas, kişinin yüklü miktarda borçlanması ve artık borçlarını ödeyemez hale gelmesidir. Bu duruma düşen müflisin mal varlığının ve alacaklarının toplamı borçlarını karşılamaya yetmemekte, kısacası bu kişi maddi bakımdan çökmektedir. İslam öncesi dönemde örnekleri görülen iflas sebebiyle Araplar, borçluyu zor duruma düşürecek kadar sıkıştırıyor, borcundan dolayı hür bir insanı bile satabiliyorlardı. İslam'ın ilk zamanlarına kadar süregelen bu uygulama, eğer borç...

Boşlu darlık içinde ise eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır ayetinin inmesiyle sona ermişti. Kur'an-ı Kerim'de iflasla ilgili herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Hazreti Peygamber'in bu konudaki açıklamaları ise hukuki ve ahlaki açıdan olmak üzere iki grupta toplanabilir. Resulullah hukuki bakımdan hem müflisi hem de alacaklıları korumaya yönelik bir tutum sergilemiş, öncelikle borçlunun imkanlarını göz önünde tutmuştur. İflas etmesine rağmen kişinin elinde malı varsa onun uygun bir şekilde alacaklılara paylaştırılmasını sağlamıştır. Cömertliğiyle bilinen Muaz bin Cebel, kendisinden maddi yardım talebinde bulunan hiç kimseyi geri çevirmiyor, hatta bu yüzden bir başkasına borçlanmayı bile göze alıyordu. Fakat öyle bir duruma düştü ki borcu dolayısıyla bütün malları ipotek altına alınacak hale geldi. Durumunu Hazreti Peygamber'e arz ederek kendisi için alacaklılarıyla konuşmasını istedi. Hazreti Peygamber onlarla konuştu ama haklarından vazgeçmediler. Sonra Muaz'ı yanına çağırdı ve onun mallarını satarak alacaklıları arasında paylaştırdı. Sonunda Muaz'ın hiçbir şeyi kalmamıştı. Muaz'ın borcuna karşılık değerli malı vardı ve onları satarak açığını kapatabilmişti. Ancak nakit olsun, gayrimenkul olsun, elinde ne varsa tüketen bir müflis için bu mümkün değildi. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber, borcunu ödemeye gücü yetmeyen kimselere yardım edilmesini sağlamış, insanları şu sözleriyle buna teşvik etmiştir. Kim darda kalmış borçlu bir kimseye kolaylık sağlarsa, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık sağlar. Bu tavrıyla Müslümanlara zor durumlarda yardımlaşmanın güzel örneklerinden birini sunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de de Allah rızasından başka hiçbir karşılık beklemeden yapılan yardımlar ve verilen borçlar karz-ı hasen, yani güzel bir borç olarak nitelendirilmiş, bu davranışı sergileyenler de övülmüştür. Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlar için değerli bir mükafat vardır. Cabir bin Abdullah'ın babası Abdullah bin Amr, Uhud Savaşı'nda şehit olmuştu. Ancak ödenmemiş bazı borçları vardı. Bir süre sonra alacaklıları borçlarını ödemesi için oğlu Cabir'i sıkıştırdılar. Cabir, Hazreti Peygamber'e gelip durumu anlattı. Hurma bahçesinden elde edeceği mahsulü babasının borcuna karşılık kabul etmeleri için onlarla konuşmasını istedi. Fakat Resulullah da kendileriyle konuştuğu halde alacaklılar ikna olmadılar. Çünkü mahsul onların alacaklarını karşılamaya yetmiyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hurmalığı onlara vermekten vazgeçip Cabir'e kuşluk vakti sana geleceğim dedi ve ayrıldı. Ertesi sabah kuşluk vakti olunca Cabir'in hurma bahçesine gitti. Bir yandan bahçede dolaşırken bir yandan da mahsulün bereketli olması için dua etti. Ve hasat zamanı hurmalar öyle bereketlendi ki Cabir borçlarının tamamını ödedi. Hatta bir miktar hurma da kendisine kaldı. Resulullah, kim darda kalmış borçlu bir kimseye zaman tanırsa veya alacağını bağışlarsa, Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir buyurarak, alacaklıları borçluya kolaylık gösterme konusunda teşvik etmiştir. Bir gün Kâb bin Malik mescitteyken kendisine borçlu olan İbni Ebi Hadret'ten alacağını istemişti. Fakat konuşurken ikisinin de sesleri öyle yükselmişti ki Allah Resulü odasında onları duydu ve odasının perdesini açıp "Ey Kâb bin Malik!" diye seslendi. Kâb, "Buyur ya Resulallah!" dedi. Hazreti Peygamber eliyle işaret ederek ondan alacağının yarısından vazgeçmesini istedi. Kâb da hemen "Tamam ya Resulallah," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber İbni Ebi Hedret'e "Sen de kalk, kalan borcunu öde," dedi. Allah

Resulü müflisin durumunu dikkate almasının yanı sıra alacaklılara da herhangi bir haksızlık yapılmamasına özen göstermiştir. Öncelikle alacaklının bir hak sahibi olarak söz söyleme hakkının bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca Hazreti Peygamber, kim iflas eder de borçlu olduğu biri kendi malını onun yanında olduğu gibi bulursa, bu malı almaya başkasından daha fazla hak sahibidir buyurmuştur. Ancak müflis malın ücretinin bir kısmını ödemişse, malı satan bu kişi de öncelik söz konusu olmaksızın diğer alacaklılarla eşit konumdadır. Müflisin ölmesi durumunda ise malı satan kişi alacağının bir miktarını tahsil etmiş olsun ya da olmasın yine diğer alacaklılarla eşit hale gelmektedir. Böylece Hazreti Peygamber alacaklılar arasında adaletli bir dağıtım sağlamaya çalışmıştır. Gerektiğinde alacaklıların talebi doğrultusunda Hazreti Peygamber, iflas eden kimsenin haklarını kullanma yetkisini kaldırmış ya da kısıtlamıştır. Nitekim Muaz bin Cebel'in iflas etmesi nedeniyle kendisine başvurması olayında, alacaklılar haklarından vazgeçmediği için Muaz'ın malını kullanmasına engel olmuştur. Bu kısıtlama müflisin borcunu ödemeye yanaşmaması halinde de uygulanmıştır. Örneğin Cüheyne kabilesinden Useyfiye adında bir adam iflas etmiş, borcunu ödemeye de yanaşmamıştı. Durum Hazreti Ömer'e intikal ettirilmişti. Bunun üzerine o, alacaklılara ertesi sabah gelmelerini, Useyfiye'nin malını aralarında paylaştıracağını bildirmişti. Böylece Hazreti Ömer, Useyfiye'nin elindeki bütün malları alacaklılara dağıtarak onun borçlarını kapatmıştı.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyor. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek.

Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı, ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek. Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi? Aşere-i Mübeşşere'yi mi? Ensar'ı mı? Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek, uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, Ashab-ı Güzin gibi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
2: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
2: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
2: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70,000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70,000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.
0: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: جابردن radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez buyurmuştur.

0: وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.
1: إغار المزني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında olan ve evlenme imkanı bulamayan gençlerdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Ey gençler! Evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا.
3: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'da şifa ver diye 3 kere tekrarladı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
1: أم سلمة'nin رضي الله عنها naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben, dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kâfi midir dedim. Bu defa, istediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.

0: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sabah mahfel sürmesi.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak,

0: hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Sonra 3 defa kalbine işaret ederek takva buradadır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da

0: Sabredip dayanın.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره.
0: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve ebbelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları hepsini bağışla.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri güzelce abdest alır da eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Tirmizi'nin rivayetinde Allah'ım beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl mealinde olan Allahümme ec'alni minet tevvabine ve ec'alni minel mütetahhirin ilavesi vardır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. "Ey satıcı, bu ne hal?" diye sordu. Adamın "Yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü" cevabına karşı o, "Islak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir" buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir: onuncusunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: ابن مسعود رضي الله عنه şöyle demiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi: Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah, la ilahe illallahü vahdehu la şerike le. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha, Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber, euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah, biz sabaha çıktık, sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
1: سهل بن سعد radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek, "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.

0: Allahu an, rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hristiyanken arayış içinde olan Adi bin Hatim'in başından geçenler konuya açıklık getirmektedir. Adi bin Hatim boynundaki altın haçıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmişti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi. Ardından Adi bin Hatim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler ayetini okuduğunu işitti. Ayet-i Kerime'yi açıklayan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.

0: ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
1: سهل بن حنيف'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür, zikridir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç tutan nice kimseler vardır ki oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır. Geceyi ibadetle geçiren nice kimseler vardır ki kıyamdan nasibi sadece uykusuz kalmaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

0: قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها.
1: Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre babası veya amcası kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü." dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum." cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut." buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter." dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut." dedi. Bahili, "Daha da arttır." dedi. "Her aydan üç gün." dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi: "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut. Üç gün tutma."

Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım, bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman, güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.

0: وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
1: مسروق'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
2: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yıldızlardan, burçlardan, astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا؟ قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
2: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.

0: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سعيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
1: عائشة radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al," buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع.
1: İbn Mes'ud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Çalışmak. İnsanın iç dünyasını dışa yansıtan, sanat ve hünerlerini gün ışığına çıkaran ortamlardan biri de iş hayatıdır. Bir insanı ailesine ve topluma faydalı bir üretici durumuna getirmek, çalışmakla mümkündür. Tembellik bir çeşit ölüm, çalışmaksa hayattır. Bu bakımdan çalışmak, insan olmanın gereğidir. İslam, madde ile mana, beden ile ruh, dünya ile ahiret arasında sarsılmaz bir denge kurmuştur. Bu fıtri ölçülere uyarak çalışanlar, dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olurlar. Böylesi fertlerden meydana gelen toplumlarsa, yükselmenin, huzur ve saadetin zirvesine erişirler. Dinimiz, dünya ve ahiret mutluluğu için çalışmayı farz kılmış ve bütün Müslümanlardan bu görevi yerine getirmelerini istemiştir. Bu durumda Allah Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak ve dünyaya geliş gayesini gerçekleştirmek için çalışmak en kutsal görevler arasında sayılabilir. İslam, insanı iki hayat için hazırlamaktadır. Bunlardan biri ahiret hayatı, diğeri dünya hayatıdır. İslam, öncelikle insanın kalbini ebedi hayatın devam edeceği ahirete bağlayarak Allah'a kulluğa yönlendirirken, diğer taraftan bu dünya hayatının nimetlerinden de payını almasını öğütler ve kulluğun diğer yüzü olarak insanlara benimsetmeye çalışır. İslam, insanı ilahi mükellefiyetlerle yükümlü kıldıktan sonra hayatı yok edecek veya ihmale uğratacak davranış ve çekingenlikten alıkoyarak dünya nimetlerinden faydalanmaya teşvik eder. Bilindiği gibi İslam'a göre insanın yaratılışındaki asıl maksat, Yüce Rabbine kulluk etmek ve hem dünyası hem de ahireti için çalışmaktır. Gerçekten de Allah Teala, hayatın güzelliklerini insanlar ondan faydalansınlar ve yeryüzünde hayatın gelişmesini ve ilerlemesini sağlasınlar, böylelikle insanoğlunun yeryüzündeki halifelik görevi yerine gelsin diye yaratmıştır. Ancak bu nimetleri elde etmek için çalışmak emredilmişse de, asıl gaye olarak yine ahireti elde etmek gösterilmiştir. Yani hedef dünya için çalışmak değil, dünyada da ahiret için çalışmak olmalıdır. Aklını kullanan bir insan için bu en geçerli gayedir. Bu ebedi huzura ve refaha kavuşma gayesidir. Bu gayeye ulaşmak için çalışmak farzdır. İnsanlar birbirlerine muhtaçtırlar. Onları diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri de birbirlerine olan ihtiyaçlarıdır. Hayvanlar da şüphesiz birbirlerine ihtiyaç duyarlar ama bu insanlarınki kadar çok yönlü ve zaruri değildir. Tabiat icabı toplumsal bir hayat yaşamak zorunda olan insanın ihtiyaçları çoktur ve bunların hepsini tek başına kendisi karşılayamaz. Başkalarına olan ihtiyaç iktisadi hayatta rızıkların farklılığı şeklinde kendini ortaya koyar. Çalışmanın ve iktisadi gelişmenin farklılık arz etmesi sebebiyle cemiyete iş bölümü ortaya çıkmakta, terzi, ayakkabıcı, dülger, bakkal, taksici, pilot, amir, memur, patron, işçi, asker, komutan vesaire meslek grupları oluşmaktadır. Medeni hayatın devamı bu iş bölümü olmaksızın düşünülemeyeceğinden, insanlık için en büyük felaketin fertler arasındaki her türlü farklılığın kaldırılıp mutlak eşitliğin sağlanması durumunda meydana geleceği söylenebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de konumuz açısından son derece dikkat çekici bir ayette, "Rabbinin rahmetini onlar mı taksim edip paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık" buyrularak rızıkların farklı kılınmasındaki hikmet iş bölümüyle birbirleri için çalışmak şeklinde belirtilir. Ayette geçen iş gördürme ifadesi konumuzla ilgili olan mesleki formasyon meselesi açısından büyük önem taşır. Zira gördürülen işler belli bir mesleği ilgilendirir. İnsanların birbirlerinin işini görebilmesi için o işlerde yetişmesi gerekir. Her işi bilen veya hiçbir işi bilmeyen insanlardan oluşan bir cemiyet düşünülemez. Belki en az maharet isteyen amelilik ve hamallık mesleği bile belli bir tecrübe ve formasyon ister. Şu halde birbirlerine iş gördürme esasına dayandırılan helal rızık temini için yeni yetişen nesillerin iş görebilir vasıfta olması, yani nitelikli olması şarttır. Bu da çalışarak mesleki formasyon sahibi olmayı gerektirir. Kur'an-ı Kerim insandaki üretici ve değiştirici güce, yani emeğe büyük bir değer verir. Buna göre insanın kainat içindeki yerini önce inancı, sonra emeği tayin eder. Kişinin sorumluluğunu gerçekleştiren de, onun değerini tayin eden de emektir. İnsan gerek bu dünyada gerekse ahirette ancak kendi çalışmalarının karşılığını görecektir. Bu hususa Kur'an'da, "Doğrusu insanın eline geçecek olan kendi çalışmasından başkası değildir" ayetiyle vurgu yapılır. İslam'da en saygıdeğer kazanç el emeğinin ürünü olandır. Zira çalışmayı ve bununla muhtaç olanları geçindirmeyi, Allah yolunda cihad etmek veya gündüzün oruç tutmak, geceliğin de namaz kılmakla eş tutan Peygamber Efendimiz, "Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir" buyurmuştur. Çalışmak ve emek sarf etmek sadece kişisel yahut ailevi ihtiyaçları gidermeye yönelik bir gayret olmayıp, aynı zamanda toplumsal üretimi ve refahı artıran temel bir unsurdur. İnsanlara fayda sağlayan herhangi bir işte çalışan kimse, aynı zamanda toplum içinde çalışmaktadır. Bu görev ihmal edildiğinde toplum için zararlı sonuçlar doğacağından Allah huzurunda bütün toplum sorumlu olur. Bunun için İslam her türlü işin erbabını yetiştirmeyi bir yükümlülük olarak görür. Bir Müslümanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirmeye çalışması, bunun için de helalinden kazanması şarttır. Bunun ötesinde fakirlere, gariplere yardım ve iyilik için kendisine yeterli miktardan fazla kazanmak, İslam'ın övdüğü, güzel gördüğü bir şeydir. Hatta böyle bir kazanç için çalışmak nafile ibadetten daha faziletlidir. Çünkü bunun faydası toplumun bütün bireyleri içindir. Lükse ve ihtişama kaçmamak şartıyla rahat ve huzur içinde yaşamak, fazlasını Allah'ın rızası için hak sahiplerine infak etmek için daha fazla kazanmak mübah olmasına rağmen, gösteriş yapmak, kendini üstün görmek, lüks içinde yaşamak için yapılan çalışma, helal yollardan bile yapılsa, sonucu itibarıyla İslam'ın çalışma hayatına getirdiği ahlaki esaslara terstir. İslam, Allah'ın insanlara verdiği malı normal yollarla harcamalarını yasaklamaz. Fakat her işte düzenli ve ılımlı davranmalarını emreder. Hepsinden önce de kendilerine çalışma gücü verip o nimeti bahşeden Allah'a karşı görevlerini yerine getirmelerini, ahirette ilahi huzurda hesaba çekileceklerini düşünmelerini ister. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet, dünyadaki nasibini de unutma, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk yapma, doğrusu Allah bozguncuları sevmez" buyurulmaktadır. Ayrıca insanlara karşı servetiyle, mevkiiyle gururlanan kimselere, nimetin gerçek sahibinin Allah olduğunu hatırlatarak şöyle uyarılarda bulunulmuştur: "Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerine

ayaklarının altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Yine Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere zenginlerin mallarında fakirlerin hakkı vardır. Mal, zenginlerin elinde toplanıp biriken bir güç haline gelmemelidir. Eğer çalışıp kazanılan maldan ihtiyaç sahipleri gözetilmezse, yeryüzünde bozgunculuk ortaya çıkar. Çevrelerinde ihtiyaç sahipleri bulunduğu halde, zenginler mal biriktirirlerse, toplumsal barış bozulur. Ticaret, haramlara düşme ihtimalinin fazla olduğu zor bir meslek olduğu için sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğa rağmen ticaret yoluyla helal kazanç elde etme çok faziletlidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz, doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir sözüyle bu gerçeğe işaret etmiştir. İslam'da çalışabilecek durumda olan kimsenin dilenmesi haramdır. En kötü şartlar altında dahi çalışma başkalarına yük olmaktan üstündür. Resul-i Ekrem Efendimiz yalnız üç sınıf insanın yardım talep etmesinin helal olduğunu bildirmiştir. Bunlar bir şahıs veya topluluğa kefil olup borçlanan fakat borcunu ödeyemeyen, bütün malı bir felakette yok olan, fakir düşen ve fakirliği onu tanıyanlarca kabul edilen kişilerdir. Bunların dışında kalan ve bir günlük yiyeceği bulunup çalışıp kazanabilecek güce sahip birinin dilenmesi de caiz görülmemiştir. Peygamber Efendimiz meslek haline getirilen dilenciliği süfli bir hal olarak nitelemiş ve şöyle buyurmuştur. Sizden bazıları dilenmekten asla vazgeçmez. En sonunda kıyamet gününde bu adi bir kişi yüzünde bir et parçası kalmaksızın Allah'a kavuşur. Her kim çok mal toplamak için insanlardan mal dilenir durursa muhakkak bir ateş parçası istemektedir. Allah Resulü bir taraftan dilencilik gibi bir kötülükten Müslümanları uzak tutmaya çalışırken, diğer taraftan çalışıp kazanmanın şerefini dilenmenin zilletiyle değiştirmemesini istemiştir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de vermeseler de. Hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere, kişinin rızkını temin için dilenmektense nefsini en meşakkatli işte yorması daha hayırlıdır. Çünkü kişi ya dilenme zilletini veya reddedilme zilletini çekmek ya da arada söylenen kınayıcı sözler ve onur kırıcı hareketlere katlanmak durumuyla karşı karşıyadır. Kendisinden istenen kimse her isteyene vermeye kalksa, zamanla o da darlığa düşeceği gibi, her dilencinin isteğine olumlu karşılık vermek, insanlarda bedava geçinme alışkanlığını artırır, iktisadi hayatı bozar. Bu sebeple dinimiz, istemeyi çok dar ve sıkı kayıtlarla meşru kılmış, kazanmaya gücü yetene direnmeyi haram kılmıştır. Ancak her şeye rağmen insanoğlu büyük darlıklar çekiyorsa, sıkıntısını giderme durumunda nefsini alçaltmamalı, isterken ısrar etmemeli, sadaka istediği kimseye herhangi bir eziyete sebep olmamalıdır. Toplumsal bir yaraya dönüşen dilenme hastalığının tedavisinde İslam dininin aşıladığı şuura sahip olmak ve Peygamberimizin tavsiyelerine uymak gerekmektedir. Zira dilenmenin ne kadar onur kırıcı ve zor bir şey olduğunu bilen sevgili Peygamberimiz Allah Teala'ya şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Çalışmanın önemine işaret eden hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem Efendimiz, bazen temsiller getirerek, bazen de Allah Teala'ya tembellikten sığınarak konuya dikkat çekmiştir. Hazreti Enes anlatıyor. Ensardan bir zat gelip Resulullah'tan bir şeyler istemişti. Evinde hiçbir şey yok mu? Buyurdular. Adam, evet bir çulumuz var, bir kısmıyla örtünüp bir kısmını da yaygı olarak yere seriyoruz. Bir de su içtiğimiz kabımız var deyince, Hazreti Peygamber onları bana getir diye emretti. Adam gidip onları getirdi. Hazreti Peygamber eşyaları eline aldı.
şunları satın alacak yok mu?

0: mu buyurdular? Bir adam, ben bir dirheme satın alıyorum dedi. Hazreti Peygamber, bir dirhemden fazla veren yok mu dedi ve 2-3 sefer tekrarladı. Orada bulunan bir adam, ben onlara 2 dirhem veriyorum deyince, Hazreti Peygamber eşyaları ona sattı. 2 dirhemi alıp Ensardan olan zata verdi ve bunun biriyle ailen için yiyecek alıp ailene ver, diğeriyle de bir balta al bana getir buyurdular. Adam gidip bir balta alıp getirdi. Hazreti Peygamber baltaya bir sap yaptı, sonra git odun topla, sat ve 15 gün bana gözükme buyurdu. Adam aynen böyle yaptı, sonra yanına geldi. Bu arada 10 dirhem kazanmış, bunun bir kısmıyla giyecek, bir kısmıyla da yiyecek satın almıştı. Hazreti Peygamber, bak bu senin için kıyamet günü alnında dilenme lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır buyurdu ve sözlerine şöyle devam etti. Dilenmek, sefil, fakirleşmiş, rüsva edici, borca batmış veya elem verici, kana bulaşmış insanlar dışında kimseye caiz değildir.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın. Yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki, bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da, Allah'tan bir şey dilerse, Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam bir kadını öptü ve pişman olarak Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip durumu haber verdi. Derken Allah Teala gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir mealindeki ayet-i kerimeyi indirdi. Bunun üzerine adam, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli diye sordu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin tamamı için geçerlidir cevabını verdi. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah thalâthe ve kul seb'a marrât أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
2: الله رسولü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.

0: Urve bin Mesud. Hudeybiye Antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor. Bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O, Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir malı satın almak istediğin zaman sana istediğin mal verilse de verilmese de almak istediğin fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğinde versen de vermesen de gerçekte satmak istediğin fiyatı söyle.

Mutarrif babasının şöyle anlattığını naklediyor. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim. Bu sırada El-Hakümüt Tekâthür, çoklukla övünmek sizi oyaladı suresini okuyordu. Ardından şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır?

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veba hastalığını sormuş, Allah Resulü de ona şöyle cevap vermiştir. Veba, Allah Teala'nın dilediği topluluğa gönderdiği bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Veba hastalığına yakalanan, sabredip ecrini umarak ve başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek memleketinde kalan kimse şehit sevabına nail olur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, Peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ne biliyorsun? Belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur," dedi.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış."

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken. Kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında. Yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş.
mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet, bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اِلَّا كَانَ الَّذ۪ي اَعْطَاهُ اَفْضَلَ مِمَّا اَخَذُ
4: Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun elhamdülillah diyerek hamd etmesi o nimetten daha değerlidir. İnsanoğlunun yaratılıştan getirdiği özelliklerden biri de kendisine yapılan iyiliklere karşı teşekkür etmesidir. Her ne kadar bazı insanlar nankörlükleri sebebiyle bu ahlaki özelliğe sahip olmasalar da insanların genelinde minnettarlık hep ola gelmiştir. Bir insandan gördüğümüz iyilik, yardım ve destekten dolayı ona teşekkür etmeyi borç bildiğimiz gibi, bizleri yoktan yaratan, türlü güzelliklerle donatan, yaşatan, kendisine sığındığımızda rahmet ve desteğiyle yardım eden ve bize bizden daha yakın olan Rabbimize teşekkür etmeyi de öyle borç bilmeli, her halükarda ona hamd etmeliyiz. Yaşantılarıyla insanlığa örnek olan peygamberlerin tamamı Allah'a hamd etmekten asla geri durmamışlardır. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa bir rehber olarak gönderilen sevgili peygamberimiz de ibadetlerini tamamladıktan, yedikten, içtikten, elbise giydikten, uykudan uyandıktan, hapşırdıktan, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra Rabbine hamd etmiştir. Resul-i Ekrem'e hal hatır sorulduğunda Allah'a hamdolsun cümlesiyle karşılık vermiştir. Peygamber Efendimiz hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun demiştir. Mümin bir nimete kavuştuğunda o nimeti kendisine verenin Allah olduğu, o dilemedikçe hiçbir iyiliğe ulaşamayacağı bilinciyle hamd eder, Rabbine teşekkür eder. Yine mümin, bir sıkıntıya maruz kaldığında, işte o sıkıntının ancak Cenab-ı Hak tarafından kaldırılacağı şuuruyla hamd eder, onun desteğine muhtaç olduğunu dile getirir. İslam medeniyetinin oluşmasında önemli bir yeri olan kitapların ilk cümlesi besmele ile başlamış, Allah'a hamdla devam etmiştir. Bizler de Rabbimizin ayetlerini ve Peygamber Efendimizin hadislerini aktarma imkanını bulduğumuz bu çalışmadan dolayı Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Hamd yani övgü, saygı, iyilik ve güzelliklerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
3: Kırk hadiste iman.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sohbet meclislerinde konuşulan özel sözler birer emanettir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır: zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim her sabah ve akşam üç kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fis semai ve hüvessemî'ul alim, İsmi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel ikişer rekat olarak dört rekat sünnet namaz kılar ve bunların aralarını mukarreb, Allah'a yakın olan meleklere ve onlara tabi olan müminlere ve Müslümanlara selam vermek suretiyle ayırırdı.

ayeti hakkında görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplandırmışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın bu Resulullah'ın vefatına işaret eder açıklamasını ise ben de aynı görüşteyim diyerek kabul etmişti.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder, kötülüklerden insanları sakındırırsınız yahut Allah size öyle bir ceza gönderir ki dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
1: Peygamberimiz zaman zaman ashabıyla sohbet eder, onlara nasihatlerde bulunurdu. Günün birinde Ebu Eyyub el-Ensari'ye, "Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?" dedi. Ebu Eyyub, "Elbette" deyince, "Resulullah, birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış" tavsiyesinde bulundu.
2: Burası Diyanet

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa hanımlarına en güzel davranandır.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti nazil olunca, Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malımsa Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim ama senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm dedi. Ebu Talha da, peki öyle yapayım ya Resulullah dedi. Ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap. Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner buyurdu. O da, ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun dedi.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimizin o elbiseye ihtiyacı vardı. Adamın bunu istemesine kızdım.
2: Ah, yufka yürekli oğlum benim. Doğru diyorsun. Belki de peygamberimizin o elbiseye ihtiyacı vardı. Ama onu vermesi daha güzel değil mi? Kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih etmemiz büyük bir erdemdir.
1: Ama anne, o adam peygamberimizin eski elbisesini görmedi mi? Neden yenisini onun elinden aldı ki?
2: Yavrum, güzel oğlum, Allah ne buyuruyor? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz diyor. Bence peygamberimizin bu hareketinde bizler için büyük bir ders var.
3: Biz Mekke'de oldukça zengindik. Güzel bir evimiz ve iyi bir gelirimiz vardı. Ama buraya geldiğimizde yanımızda onların hiçbirini getiremedik. Yeni bir şehre gelmiştik. Ne başımızı sokacak bir evimiz ne de yiyecek ekmeğimiz vardı. O esnada burada önceden yaşayan Müslümanlar bize yardımcı oldular. Evlerini açtılar, sofralarını paylaştılar.
1: Ensar değil mi?
3: Evet, Ensar. Onların yaptığı fedakarlığı düşünebiliyor musun? Hiçbiri benim malım ancak kendime yeter, paylaşamam demedi. Hatta kendileri aç kaldılar, bize yedirdiler.
0: 126. Bölüm.
4: Allah Resulü ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirleri ziyarette bulunur, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Adeti olduğu üzere bir gün sahabilerle birlikte bir kabristana uğramıştı. Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri diyerek selam verdi. Sonrasında ise inşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim diye ekledi. Bunu duyan sahabiler peygamberimizin din kardeşlerinin kim olduğunu merak etmişlerdi.
5: Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?
4: Allah Resulü, siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir.
5: Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?
4: Resulullah şöyle dedi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz sekili atları olsa onları tanımaz mı?
5: Elbette tanır.
4: Resul-i Ekrem ashabını şöyle yanıtladı. İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım. Peygamberimiz bir gün mescitte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular.
6: Ey Allah'ım! Hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren ey celal ve ikram sahibi. Ey ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve ey kainatı idare eden. Senden istiyorum.
4: Bunu duyan Allah Resulü adamın bu davranışını onaylayarak, şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti buyurdu. Sahabilerden biri peygamberimize bir soru yöneltti.
7: Ya Resulallah, cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum. Bana bunu öğretir misin?
4: Resulullah şöyle demişti. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver,

0: Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. Peygamberimiz ashabına Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin demişti.
1: Ey Allah'ın Resulü, hamdolsun biz Allah'tan haya ediyoruz.
0: Bunun üzerine Resul-i Ekrem sözlerini şöyle açıkladı. Bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur. Bir gün sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraberken huzur-u saadetlerine ihtiyar bir hanım geldi. İçeri girmek için izin istedi.
2: Esselamu aleyküm yavrum.
3: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Allah'ın elçisini görmek isterim. Müsaade var mıdır?
3: Buyurun, Resulullah içeride.
2: Sen Ayşe olmalısın.
3: Evet, siz?
2: Benim adım Cessame. Resulullah'ı Mekke'den tanırım. Çok çok eskilerden. Ayaklarım tutarken ve gözüm görürken onu bir kez daha görmek istedim.
3: İyi etmişsiniz. Buyurun şöyle.
0: Peygamberimiz yaşlı kadını sevinçle karşıladı. Halini hatırını sorup pek çok iltifat etti. İlgi ve alakasından onu önceden tanıdığı belli oluyordu. Peygamberimiz anlamı güzel olmayan isimleri değiştirirdi. İri cüsseli anlamına gelen Cessame'yi de güzel anlamındaki yeni bir isimle değiştirerek, "Hayır, senin adın Cessame değil, Hassane el-Müzeni'dir," dedi. Uzun uzun sohbet ettiler. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün ona karşı olan ihtiram, ilgi ve alakası dikkatinden kaçmayan Hazreti Ayşe merakla sordu.
3: Bu yaşlı hanım kimdi ya Resulallah?
0: Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Hatice'nin arkadaşıydı. Onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır. Bir başka gün hane-i saadete bir dilenci gelmişti.
4: Allah rızası için bir şeyler verin.
3: Al şunu.
4: Sağ olun. Allah sizden razı olsun.
0: Hazreti Ayşe dilencinin gösterdiği yerden bir şeyler almasına müsaade etmiş ama dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına bakmıştı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, "Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi?" dedi.
3: Evet.
0: Bunun üzerine Allah Resulü, "Ey Ayşe, yavaş ol. Sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir," diyerek onu uyardı. Peygamberimiz Medine'nin uzak mahallelerinde yaşayıp mescide gelemeyenler için Muaz bin Cebel'i imam tayin etmişti. Muaz bin Cebel Kur'an'ı ezbere bilirdi ve parlak zekasıyla peygamberimizin takdirini kazanmıştı. Müslümanlar yatsı namazı için toplandıkları bu küçük mescitte peygamberimizden duyduklarını birbirlerine aktarıyorlardı.
5: Esselamu aleyküm. Namaza ne kadar kaldı? Yetişemeyeceğim diye çok endişelendim de.
6: Daha vakit var, merak etme. Bugün peygamberimizi gören oldu mu?
7: Ben gördüm.
6: Benim gitmeye fırsatım olmadı. Neler oldu anlatsana.
7: Habeşistan kralının elçileri peygamberimizi ziyarete geldi.
6: Aa, öyle mi?
7: Evet.
6: Neler oldu peki?
7: Yanlarında bir sürü hediye getirmişler. Kemal-i edeple Resulullah'ın huzuruna girdiler. Peygamberimiz de onları görünce çok sevindi.
6: Peygamberimiz Necaşi'yi çok sever. Onun elçilerini görünce de mutlu olmuştur.
7: Evet. Hatta kalkıp onlara kendi hizmet etmeye başladı.
6: Nasıl yani?
7: Ne dediyse kâr etmedi. Ya Resulallah, bırak senin yerine biz yaparız dedik. Ama onlar benim ashabıma iyilik yaptılar. Ben de bizzat onlara iyilik yapmak istiyorum diyerek bütün ikramları kendi yaptı.
6: Koca peygamber elleriyle hizmet ediyor. Ondan öğreneceğimiz çok şey var.
7: Mütevazılığı, kulluğun hakikatini, her şeyin nasıl da ölçülü olması gerektiğini ondan öğrenmedik mi?
8: Evet.
5: Ben de geçen gün bir şeye şahit oldum. Adamın biri yeni Müslüman olmuş, peygamberimize biat etmek için onun huzuruna gelmişti. Usulca yanına yaklaştı. Konuşmaya başladılar. Ama bu büyük insanla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum." Bunun üstüne adam çok rahatladı.
6: İşte bu yüzden çok farklı. Hangi kralın yanına, bırakın kralı, hangi kabile reisinin yanına böyle girebilirsiniz?
9: Giremezsiniz tabii. Biz babalarımızın önünde konuşmak için bile şekilden şekile girerdik.
5: Allah Resulü'nün cana yakın ve yumuşak huylu oluşu onun etrafında pervane gibi dolanmamıza sebep oluyor.
9: Bu durum kendisini yorsa da öyle.
10: Doğru, haklısın. Bu sebeple uzun uzun yanından ayrılmayanlar da oluyor.
6: Konuyu değiştireceğim ama bir şey daha anlatayım mı?
8: Anlat.
6: Bugün peygamberimiz anlattı. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun, gelin arayıp durmakta olduğunuz şeye," diyerek sevinçle birbirlerine seslenirler. Ve o topluluğu çepeçevre kuşatırlarmış. Allah'la melekleri arasında şöyle bir konuşma geçermiş. "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi? Hayır, görselerdi nasıl olurdu? Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı. Benden ne istiyorlar? Senden cenneti istiyorlar. Cenneti gördüler mi? Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler. Görselerdi ne olurdu? Eğer görselerdi, daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi. Hangi şeyden sakınıyorlar? Cehennemden. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı. O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz. Peygamberimiz böyle anlattı.
8: Subhanallah. Ne büyük bir müjde. Şimdi biz de bu konuda.

0: Muaz bin Cebel namaz kıldırmaya başladı. Kur'an'ı okudukça okuyor, kıraatini dinlemeye doyum olmuyordu. Namazı Bakara suresini tamamlayacak kadar uzattı. Namazın daha da uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra gitti. Bu hareketi diğer Müslümanlar tarafından yadırganmıştı.
1: Hep birlikte namaz kılarken ayrılıp da kendi başına namaz kılmak da ne oluyor?
2: Sen münafık mı oldun? Neden cemaatten ayrılıyorsun?
1: Peygamberimiz cemaate ne kadar önem verir bilmiyor musun?
3: Beni neyle suçladığınızın farkında mısınız siz? Hayır, vallahi ben münafık değilim. Bu kadar uzun süreceğini bilsem gelmezdim. Sabah olsun durumu Allah Resulüne bildireceğim.
0: Ertesi gün adam Hazreti Peygamber'e gelerek şikayetini iletti.
3: Ya Resulallah, biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Akşamları dinlenmemiz gerekir, yoksa sabah işlerimizi yetiştiremeyiz. Muaz bizi imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz Muaz'a döndü ve "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve şemsi ve duhaha sebbihisme rabbikel ala ve benzeri sureleri oku" diyerek onu cemaatin durumunu dikkate alması konusunda uyardı.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Humullezine la yerkun ve la yesterkun ve la yetetayyarun ve ala rabbihim yetevekkelun.
0: Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimlerin azap görmeden cennete gideceğini merak eden ashabına, insan iradesini devre dışı bırakma isteğine uyup, gizemli işlerle uğraşmayan ve yalnız senden yardım isterim diyerek Allah'a güvenenlerin bu ikrama kavuşacaklarını bildirmiştir. Bu insanların bir diğer özelliği, Allah'ın yarattıklarından herhangi bir varlığa uğursuzluk ithamından sakınmalarıdır. İnsan, yaratılışında var olan merak duygusu sebebiyle gelecekte neler olacağını bilmek istemiştir. Allah Resulü, geleceğe dair bilgi verdiklerini söyleyerek insanların merak duygularını istismar eden, bunu meslek haline getiren falcılar ve kahinlerden uzak durulması gerektiğini ifade etmiştir. Aksi davranıp onların sözlerine inananları, namazlarının 40 gün kabul edilmeyeceği konusunda uyarmıştır. Çalınan eşyaları bulduğunu iddia edenlere ve kahinlere inananlarsa, Peygamberimize indirilenleri inkar etmiş olmak gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Rabbimiz, gaybı sadece kendisinin bileceğini Rabbimiz Kur'an'da defalarca ifade etmiştir. Bu kesin bilgiye rağmen, tarih boyunca devam eden geleceği bilme isteği günümüzde de sürmekte ve insanlar her gün yeni teknikler geliştiren modern falcıların istismarına maruz kalmaktadırlar. Bu işi meslek edinen insanlar, aile problemlerini çözeceklerini iddia ederek kendilerine başvuranları yanlış yönlendirmekte, esrarengiz çözüm yolları önermektedir. Bazen şirke düşmekle eşdeğer olan sihir, büyü gibi yollara başvurulmaktadır. Bu yöntemler ailede çok daha büyük krizlere sebep olmakta ve aile bireylerinin birbirine güveni sarsılmaktadır. İnsanları tedirgin eden olumsuz duygulardan biri de bazı kişilerin, eşyaların, hatta bazı zamanların uğursuz olduğunu düşünmeleridir. Eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur buyuran Allah Resulü, insanların enerjilerini gereksiz yere tüketmelerine sebep olan bu düşüncelerden kurtulmalarını ister. 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: karşılığında bana dünyayı verseler bile kimsenin taklidini yapmak istemem.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Namaz, dinimizin direği. İbn-i Mesud'un anlattığına göre bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Eğer bunu tam olarak yapmışsa ne âlâ. Ama farz namazları tamam değilse, Yüce Allah kulumun nafilelerine bakın buyurur. Eğer nafile namazı bulunursa onunla farzları tamamlayın buyurur. Muaz bin Cebel anlatıyor. Hazreti Peygamber'le birlikte yolculuktaydım. O şöyle buyurdu. Dinin başı İslam, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olmak, direği ise namazdır. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah bir defasında şöyle demiştir. Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün 5 defa yıkansa, o kimsenin üzerinde kirden eser kalır mı, ne dersiniz? Sahabiler, onun kirinden eser kalmaz demişler. Bunun üzerine Resulullah, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah onlarla günahları yok eder buyurmuştur. Said bin Müseyyeb'in Ebu Katade bin Rib'i'den naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurdu. Senin ümmetine 5 vakit namazı farz kıldım ve onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaat ettim. Namazları düzenli kılmayanlar içinse katımda böyle bir vaat yoktur. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Büyük günah işlemedikçe 5 vakit namaz ve 2 cuma aralarındaki günahlara kefarettir. Hazreti Peygamber'e vahiy katipliği yapan Hanzala bin Rebi anlatıyor. Allah Resulü'nü şöyle derken işittim. Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek 5 vakit namaza devam eden ve bu 5 vakit namazın Allah katından gelen bir emir olduğunu kabul eden kimse cennete girer. Hazreti Ali'nin rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Namazın anahtarı temizliktir. Başlangıcı tekbir, bitişi ise selamdır. Malik bin Hüveyris anlatıyor. Biz yaşça birbirine yakın bir grup gençle Hazreti Peygamber'e geldik ve onun yanında 20 gün kaldık. Allah Resulü çok merhametli ve şefkatliydi. Ailelerimizi özlediğimizi ya da dönmeyi arzuladığımızı anlayınca geride kimleri bıraktığımızı sordu, biz de anlattık. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Ailelerinizin yanına dönün, onlarla yaşayın, onlara burada öğrendiklerinizi öğretin ve onlardan dinin gereklerini yapmalarını isteyin. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz, siz de namazı öyle kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri sizin için ezan okusun, en büyüğünüz de size imam olsun. Muaviye bin Hakem es-Sülemi'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır." Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah namazda rükûa eğildiği zaman şöyle derdi: "Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim, yalnız sana inandım, yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı huşu halindedir." Cündep el-Kasri'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır." Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "İkindi namazını kaçıran kimse sanki ailesini ve malını yitirmiş gibidir." Ebu Said ve Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Bir kimse geceleyin hanımını uyandırır da ikisi de namaz kılarsa ve birlikte iki rekat namaz kılarlarsa, zakirin ve zakiratın Allah'ı çokça anan erkek ve hanımların arasına yazılırlar." Ebu Zer'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazda etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir." Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Kim bir namazı unutursa onu hatırladığında kılsın. Zira onun kefareti ancak odur." Resulullah'ın süvarisi Ebu Katade el-Ensari'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Sizden sabah namazının sünnet olan iki rekatını devamlı kılmakta olanlar bu iki rekatı kazaya kaldığında da kılsın." Ebu Katade şöyle diyor: "Resulullah bize bir hutbe irad etti ve şöyle buyurdu: Bilin ki uykudan dolayı namazı kılmamak bir kusur değildir. Esas kusur, diğer namazın vakti gelinceye kadar namazını kılmayan kimsenin davranışıdır. Buna göre kim uyuyup kalır da namazını kılamazsa, uyandığı zaman o namazı kılsın. Ertesi gün o namazı vaktinde kılsın." Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Yeryüzü, toprak benim için mescit ve temiz kılınmıştır. Ümmetimden kim nerede namaz vaktine ulaşırsa hemen orada namazını kılabilir." Ukbe bin Amir el-Cüheni şöyle demiştir: "Üç vakit vardır ki Resulullah o vakitlerde namaz kılmamızı ve cenazelerimizi defnetmemizi bize yasakladı. Güneşin doğmaya başlamasından yükselmesine kadar, güneş tam gökyüzünün ortasındayken batıya meyledinceye kadar, bir de batmaya başlamasından itibaren batıncaya kadar."

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şöyle buyurdu. Allah cumartesi günü toprağı, pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü istenmeyen şeyleri, çarşamba günü nuru yarattı. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları yaydı. Yaratmanın en sonunda cuma günü ikindi sonrasında gündüzün son vakti olan ikindi ile akşam arasında Adem'i aleyhisselam yarattı. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli, adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Ebu Musa'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, elden ayaktan düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım.

Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini beklemekteydi. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emir buyurdu. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne devamla, herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin buyurarak mescitteki ashabını bu fakirlere yardım etmeye çağırdı. Bunun üzerine ensardan bir zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan Kutlu Nebi, hayırlı bir işe öncülük etmenin ahiret yurduna getirisini şu cümlelerle müjdeledi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

0: vaat edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar neslinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.
1: Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. 507 no'lu hadisteyiz. Bulunduğumuz bölüm Sade Yaşamak adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 507 no'lu hadis. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet, Allah kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, Rahanen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme dir'ahu bişa'irin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zırhını arpa karşılığında rehin bıraktı. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arpa ekmeği yapmak için arpa almak istemiş, ancak aldığı arpaların mukabilinde ödeyeceği nakit bir parası olmayınca zırhını bırakmış. Bir bakıma ipotek olarak, yani rehin bırakmış. Bilahare parasını ödediğinde zırhını geri alabilecek. Hazreti Enes bize bu bilgiyi niçin aktarıyor? Salat ve selam üzerine olsun Hazreti Peygamber'in elini rahatlatacak şekilde zenginleşip mal biriktirmediğini, eline geçen imkanları, ki çok önemli miktarda imkanlar geçiyordu, bunları ilim talep eden kimselere harcayarak, gazaya, cenge giden askerlere harcayarak, fakirlere, fukaraya harcayarak Hazreti Peygamber dağıtıyordu. Sonra yine dönüp kendisi aynı sade standarttaki hayatına devam ediyordu. Adına gönüllü fakirlik diyebileceğimiz yahut sadelik diyebileceğimiz bu şekildeki hayatını ölünceye kadar, vefat edip Rabbine varıncaya kadar sürdürdü. Hazreti Enes devamla diyor ki, وَمَشَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve selleme. Ben sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmiştim, yani bir defasında. بِخُبْزِ شَعِيرٍ Bir miktar arpa ekmeği götürmüştüm. وَاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ Ve bir miktar da bayat bir iç yağı götürmüştüm. Ortama bakılırsa birileri de Hazreti Peygamber'in bu anlamda zor geçindiğinin farkında, dolayısıyla yer yer getirip hane-i saadetlere hediyeler takdim ediyorlar. İşte Hazreti Enes bir miktar arpa ekmeği getirmiş, bir miktar iç yağı getirmiş, yesinler, karınlarını doyursunlar diye. Hazreti Enes diyor ki, وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ Ben onu işittim, diyordu ki, مَا أَصْبَحَ لِأَهْلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ Muhammed ailesinin hanelerini kastediyor, kendisi ve eşlerini kastediyor. Muhammed'in ailesi bir ölçek arpa ile sabahlamış değil. وَلَا أَمْسَى Ne de akşamlamış, ne sabahlamış ne de akşamlamıştır. Yanlarında bir ölçek arpa olduğu halde. مَا أَصْبَحَ لِأَهْلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلَا أَمْسَى Muhammed ailesi bir arpa ölçekle ne sabahlamıştır ne de akşamlamıştır. وَاِنَّهُمْ لَتِسَعَةُ اَبِيَاتٍ Ki onlar öyle bir hane, iki hane değil, tam 9 hane Resulullah'ın eşleri 9 ayrı hanede, ama buna rağmen tamamını düşünecek olursak bir ölçek arpa ile ne sabahlamışlar ne de akşamlamışlar. Hep bir ölçek arpadan daha az olmuş. Ravahul Buhariyu. Bunu İmam Buhari rivayet etmiş. Daha önce de benzer rivayetler okuduk. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaktiyle zor zamanların ve yokluğun egemen olduğu dönemde fakirce bir hayat yaşadığını zaten biliyoruz. Ama sonrasında Medine'nin güçlendiği, Mekke'nin fethedildiği, hatta yarımadanın neredeyse tamamen Müslümanlaşmaya yüz tuttuğu dönemlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gayet rahat, imkanları bol ve geniş bir hayat sürmesi mümkündü. Ama bu kez de o bunu tercih etmedi. Elbette eline çok imkanlar geçti ama o bunları ifade ettiğimiz üzere ilim talebelerine yahut mücahitlere, gazaya giden askerlere yahut fakir ve fukaraya dağıtmayı tercih ediyordu. Böylece gönüllü olarak sade bir hayatı, uzaktan baktığında fakirce bir hayatı bile isteye yaşamayı esas aldı. Dolayısıyla bu tür rivayetlerden yola çıkarak dünyada çalışmamayı, kazanmamayı, daha fazla imkan elde etmek üzere Allah'ın fazlından, rahmetinden girişimlerde bulunarak çokça imkanlara kavuşmayı kötüleyen bir anlayış çıkarılamaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imkanları sürekli artış halindeydi. Ve o bunun için gereken her türlü adımı atıyor. Etrafındaki ashabına da Allah'ın rahmetinden, fazlından daha fazlasını elde etmek üzere çalışmayı ve kazanmayı özendiriyordu. Ancak ne var ki ele geçen imkanlar ne kadar çoğalırsa çoğalsın, bunları şahsi yaşamında bir lüks ve şatafata dönüştürme arzusu yoktu. Gelen o bolca imkanları Allah yolunda infak ederek başkalarıyla paylaşmayı yeğliyordu. Eğer bizler de kazandıklarımla kendi hayatımı beş başı mamur kılmayacaksam, bolca kazandıklarımı başkalarına infak edeceksem neden çalışayım ki diyenlerden değilsek, öteye yatırım yapmayı esas alan Cenab-ı Hakk'ın وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, her kişi yarın için ne takdim ettiğine baksın öğüdünü esas alan bir hayat tarzı ortaya koyacaksak, o zaman burada yaşanmış harika bir model duruyor karşımızda. Asla miskinliği özendirmeyen, elinin kazancını çaba ortaya koyarak, emek vererek, alın terini silerek bir şeyler kazanmayı özendiren Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kazandıklarıyla bu dünyayı esas almak yerine ahirete yatırım yapmayı bizlere telkin etmiş olması ve bunu da hayatında en güzel şekilde ortaya koymuş olması son derece çarpıcıdır. Böylece o sadece sadeliği başkalarına telkin edip duran ama kendi hayatında lüksü esas alan tutarsız kimselerden olmamıştır. Özellikle dini temelli anlatımlarda bulunan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan getirdiği bu dini öğrenmiş ve bunu insanlarla paylaşmayı vazife edinmiş olan kimselerin de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öykünerek onun bu yaşam modeline dikkat etmeleri icap eder. Çünkü başka alanlardaki insanların dünyayı esas alan yaklaşımları bu denli göze batmaz. Zira hem alemlere rahmet Allah Resulü'nün mesajını insanlara anlatıyor olacaksınız, bunu tebliğ ediyor, paylaşıyor olacaksınız, Bunun içerisinde sade yaşam var. Bunun içerisinde dünyayı gelip geçen biri gibi yaşamak var. Bunun içerisinde israftan uzak durmak var. Bunun içerisinde lüksten imtina etmek, sadeliği esas almak var. Tüm bunları gerek Resulullah'ın sözlerinden, gerekse yaşam tarzından ve ortaya koyduğu o numuneden aktarıp dururken bununla uyumlu olmayan bir görünüm arz etmek elbette ki tutarsızlık olur. Ve anlatılan şeylerin de paylaşılan şeylerin de inandırıcılığının kaybolmasına yol açar. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sade, güzel hayatından oldukça uzak bir noktadayız. Dolayısıyla da onun misyonunu paylaştığımızda beklediğimiz ve umduğumuz etkiyi oluşturamıyoruz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi ve yakın planındaki özellikle ilim tahsil eden ve bilahare büyük alimler olan sahabiler onun bu yaşam tarzından çok şey öğrendiler ve pek çoğu bunları hayatında tatbik ettiler. Ve o gördüğünüz nesil yarımadadan dışarı taşarak bütün dünyaya İslam'ı yaymaya muvaffak oldular. Çünkü dışarıdan bakanlar onların amacının sadece Cenab-ı Hakk'ın bu tertemiz tevhid üzere olan dünyayı ahirete bağlayan yegane tek bir ilahın Allah Azze ve Celle'nin sahip olduğu, malik olduğu, hüküm sahibi olduğu bir din üzere gördüler. Maksatlarının dünyevi şeyler kazanmak olmadığını, ahirete dönük bir heves, ümit ve arzuyla yaşadıklarını gözlemlediler. Anlattıklarından daha çok yaşadıkları bu güzellikler, diğer coğrafyalardaki insanların kolaylıkla İslam'ı benimsemelerine yol açtı. Bizler tersi bir görünüm ortaya koyarak çekici olmaktan daha çok yer yer itici oluyoruz. Bu da biz din gönüllerinin vebali olarak gün be gün üzerimizde kalmaktadır. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: El-ihsanu en te'budallâhe ke'enneke terâh. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ.
2: İhsan, onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Zira sen onu göremesen de o seni görmektedir. Allah'a kullukta zirve noktası olan ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelir. Hayatımızın her alanını kuşatan ahlaki bir kavramdır. İhsan, İman ve ameli tamamlayan kulluk bilincidir. İslam'da ihsan kelimesi kullar için kullanıldığında salih amellerin ve güzel işlerin en iyi biçimde yapılmasıdır. İnsanın Allah'a karşı ihsan şuuruna sahip olması, iman etmek, emirlerine uymak ve yasakladığı şeylerden kaçınmaktır. Geniş anlamıyla ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak ve Allah'a samimiyetle kulluk etmek anlamına gelir. İhsan, müminin Allah'la olan ilişkilerinin yanında, insanlarla ve hatta canlı cansız bütün varlıklarla olan ilişkilerini kapsamaktadır. İhsan, insanı olgunlaştıran bir özelliktir. Yüce Rabbimiz, kim Allah'a derin saygı duyar ve sabrederse, bilinmeli ki Allah iyi davrananların, İhsan sahibi olanların karşılığını asla zayi etmez. Mealindeki ayette geçen ihsan, kişinin iman etmesi, bu imanın gereği olan salih amelleri işlemesi ve Allah'ın yasakladığı her şeyden kaçınmasıdır. İnsan böylece yüce yaratıcısına karşı görevlerini yerine getirir, sonuçta ebedi mükafata erişir. İhsan bilinci duyguda hassasiyet, düşüncede incelik kazandırır. İnsanı her an Rabbinin huzurunda olma hissiyle arındırır ve olgunlaştırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. Allah, insanlardan işlerini güzel yapanları sever, onlara merhametiyle muamele eder.
1: Kırk hadiste iyilik.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İnsanlar tıpkı altın ve gümüş madenleri gibidir. Cahiliyede iyi olanlar anlayışlı olduklarında İslam'dan sonra da iyidir.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa, aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi,

sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede de döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş, hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen bir başka müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden bir topluluğu size bildireyim mi diye sordu. Ve ardından şöyle dedi: sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kıldı. Namaz bitince, ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizimle namazda bulundun mu diye sordu. Evet cevabını verdi. Öyleyse bağışlanmışsındır dedi. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre, o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma dedi.

İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi: her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emredilir: rızkı, eceli, ameli, kötü yahut iyi olacağı. Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır. Fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar. Bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kun fid dunya ke enneke garib ev abiru sebil.
0: Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol. İki hayatımız var. İlki sonlu, ölümlü olan dünya hayatı, ikincisi ebedi, ölümsüz olan ahiret hayatıdır. Dünya, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gereken bir yer, ahiretse yerine getirip getirmediğimizden dolayı sorumluluklarımızın karşılığını mükafat veya ceza olarak göreceğimiz yer. Bu sebepledir ki dünya ahiretin tarlası olarak kabul edilir. Bizler ilk olarak dünya hayatına gözlerimizi açarız. Geçici olan bu hayatta bir müddet yaşadıktan sonra ölüm karşılar bizi. Böylelikle bir daha dönemeyeceğimiz dünya hayatından ayrılırız ve bizim için asıl yurt olan ahiret hayatı başlamış olur. İslam inancına göre ahirete iman, inanç esaslarından biridir. Ahiret, sonraki hayat demektir. İnsanoğlu için ölümle birlikte başlayacak, ebedi olan yepyeni bir hayatın adıdır. Her ne kadar bir takım insanlar aksini söylese bile, insanoğlu sonsuzluk duygusuyla yaratılmıştır. Nitekim farklılık arz etse de, ilahi olan bütün dinlerde, hatta ilkel kabile dinlerinde dahi, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanılması, bu hususun en önemli göstergesidir. İslam, ölüm ve sonrasıyla ilgili en doğru bilgileri verir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözleri, insanoğlu için en büyük rehberdir. Ahiret hayatı ölümle başlar. Ölümden sonra, mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı karşılar kişiyi. Kıyamet kopmasıyla Allah'ın yarattığı bütün canlılar ölümle karşılaşır. Sura üflenmesiyle birlikte Rabbimiz ölenleri yeniden diriltir. İnsanlar mahşer meydanında toplanır. Bundan sonra zor bir süreç insanoğlunu beklemektedir. Zira artık dünyadayken yapılan veya yapılmayan işlerin sorgu var.

edilmektedir. Sevap ve günahları tartan terazi kurulur. Kimilerine dünyada yapıp ettiklerinin yazıldığı kitabı sağından veya önünden verilir. Bu onların dünyadayken Allah'ın razı olduğu işleri yaptığının işaretidir. Kimileri ise bu kitabı solundan veya arkasından alır. Bu da onların Allah'ın rızasını kazanamadıklarının göstergesidir. Haksızlığa uğrayanlar, haklarının karşılığı olarak haksızlığı yapanlardan ya sevap alırlar ya da kendi günahlarının bir kısmını onlara yüklerler. Hayvanlar da mahşer meydanındadır. Onlar da dünyadayken kendilerine eziyet edenlerden haklarını alırlar. Artık ah vah etmeler, pişmanlıklar geride kalmıştır. Son pişmanlıklar kişiye bir şey kazandırmayacaktır. İnsanlar bölük bölük cennete ve cehenneme sevk edilir. Ne mutlu dünyadayken ahirete hazırlık yapanlara. Ne mutlu cehennemden kurtulup cennete ulaşanlara. Ne mutlu Rabbinin rızasına kavuşanlara.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamı safın önüne ve ortaya durdurun. Safta bulunan boşlukları da doldurun.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Atlamayın yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları.

0: İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
4: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bike en adille ev udall, ev ezille ev uzell, ev azlime ev uzlam, ev ejhele ev yujhele aley.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan,

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. 4 özellik vardır ki bunlar sende varsa dünyada elde edemediklerine üzülme. Emaneti korumak, doğru sözde olmak, güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek.

Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre bir adam Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanındayken oradan biri geçti. Adam, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu adamı seviyorum," dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Bunu ona söyledin mi?" diye sordu. Adam hayır cevabını verdi. Hazreti Peygamber, "Git ona söyle," buyurdu. Bunun üzerine adam o kimsenin yanına gitti ve "Ben seni Allah için seviyorum," dedi. Öteki adam da "Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin," cevabını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. İki cihan serveri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: "Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran." Diğer bir hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli günah yazılır." buyurmuşlardır. Bir diğer hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahlarından da bir şey eksilmez." buyurmuşlardır. Başka bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu: Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapamazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım." buyurmuşlardır. Bir başka hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz." diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin." buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadir bin Haris, Ebu'l-Bahteri, Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Efendimizle konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımıza hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan, sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan, seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan, seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa, seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı: söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi, müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim. Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın, büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin, zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz, dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi: ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim, buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste, ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun, diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi, dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler. Ve öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür, Rabbin isterse bunu yapar, dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi. Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim, dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim, ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Sehil bin Sad'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur. Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan, bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

İbni Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur.

ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur. Onlardan mesuldür. Hizmetçi, efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رضبة أجر.
0: Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı. Bir dene görsün, bir köpek dilini çıkarmış soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalıyordu. Adama kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış dedi. Ve hemen kuyuya indi, mestini suyla doldurdu ve mesti ağzına alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti ve onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü! Bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, her yaş ciğeri, yani can taşıyan varlığı sulayan içinde mükafat vardır buyurdular. Allah Teala dünyaya denge, düzen ve ölçüler koymuştur. Bu denge unsurlarından biri de hiç şüphesiz canlılardır. Canlılar Allah'ın kudretinin bir eseridir. Karada, denizde ve havada yaşayan tüm hayvanların ekolojik sistemin korunmasında önemli bir yeri vardır. Hazreti Nuh'un her hayvan türünden birer çifti gemiye alması bunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılanlara merhametli davranmayı Allah'ın rahmetini elde etme şartlarından biri olarak göstermiştir. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların yaşama hakkıyla ilgili olarak hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın buyurmuştur. Ayrıca deveyi sahibine güç kazandıran bir varlık, koyunu, keçiyi, bereket kaynağı, atları hayra vesile olacak hayvanlar, insanlarla birlikte yaşadığı için kedileri de ev halkından saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde, çaresiz kalmış bir köpeğe yardım etmenin erdemli bir davranış olduğunu anlatmıştır. Yaşam hakkı hayvanların en temel haklarından biridir. Canlılara yapılan bir iyiliği ya da kötülüğü küçük görmemek gerekir. Hayvanlara yapılan küçük bir iyilik cennete, küçük bir kötülük de cehenneme sürükleyebilir. Çünkü her canlı sevap veya ceza vesilesidir. Niyeti iyilik olan her kimse yaptığı iyiliğin karşılığını görecektir. Hazreti Peygamber'in hayvanların var olmaları ve onların yaşamlarını sürdürmeleri için koyduğu ilkeler, evrensel ve çağlar üstü bir niteliğe sahiptir. Hatta diyebiliriz ki, günümüz evrensel hayvan haklarına benzerlik göstermektedir. Sorumluluğumuz, hayvanları, canlı ve cansız bütün varlıkları yüce yaratıcının emanetleri olarak görüp onlara sahip çıkmaktır. Unutmayalım ki, hayvanların var olma, yaşama, beslenme, üreme, sağlık gibi haklarını korumak bizim görevimizdir. Kırk hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizin pazarlığı üzerine pazarlık yapmayın ve müşteri kızıştırmayın.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin. Nefsim kötü oldu desin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Amiri kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir. Ashab, o kendini nasıl küçük düşürür diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendini altından kalkamayacağı sıkıntılı işlere sokar buyurdu.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat.

Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü.

Hazreti Peygamber'e 10 yıl hizmet eden genç sahabilerden Enes bin Malik, onun hoşgörüsüne dair bir anısını şöyle anlatır. Allah Resulü, insanlar içerisinde ahlakı en güzel olanıydı. Bir gün beni bir iş için gönderdi. Ben, Allah'a yemin olsun ki gitmem dedim. Oysa içimde Resulullah'ın emrettiği işe gitme niyeti vardı. Derken bu iş için yola koyuldum, sokakta oynayan çocuklara rastladım ve onlarla birlikte oyuna dalıp işimi unuttum. Bir de baktım ki Allah Resulü arkamdan başımı tutmuş gülümseyerek duruyordu. Bana, Enescik, sana emrettiğim yere git hadi dedi. Ben de, peki ya Resulallah, hemen gidiyorum dedim. Enes bin Malik devamında şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki ben kendisine 10 yıl hizmet ettim. Yaptığım bir işten dolayı niye böyle yaptın? Yapmadığım bir işten dolayı da niçin böyle yapmadın dediğini hatırlamıyorum.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Muaviye'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.

Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin buyurdu.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı. Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu, benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksildiği kadar azalır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde

de iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ma zala Cibril yusini bil cari hatta zanantu ennehu seyuverrithu.
0: Cebrail bana komşuya iyilik yapmayı o kadar çok tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Komşuluk genellikle evlerin, iş yerlerinin yakınlığından kaynaklanan bir sosyal ilişkidir. Bu yakınlık, tarafların iyi niyetleri ve gayretleriyle dostluğa dönüşebileceği gibi, yanlış davranışlarla sadece tarafları değil, yakın çevrelerini etkileyen bir mutsuzluğa da dönüşebilir. İyi bir komşu, ihtiyaç duyduğu anda insana akrabasından daha önce ulaşan bir el olabilir. Sevgili Peygamberimiz, böyle bir ilişkinin karşılıklı iyilik yapabilen komşular arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Akrabalar kadar yakın dostluk kurabilen komşular, bu tavsiyeyi uygulayanlardır. Şahitliğinin Allah katında kabul görmesi, komşunun ve komşuluğun değerini göstermektedir. Allah Resulü, komşularıyla güzel ilişkiler yürütmüş, ashabına bu konuda tavsiyelerde bulunmuştur. Birbirlerine faydalı olanların hayırlı komşular olduğunu, küçük bir ikramla da komşuya iyilik yapılabileceğini ifade etmiştir. Komşuluk ilişkilerinin güçlenmesinde ziyaretleşmek önemli rol oynar. Aynı vakitte iki komşudan davet alan Müslümana düşen, önce davet edenin ziyaretine gitmektir. Hastalandığında ziyaretine gitmek, vefat ederse cenazesini kaldırmak, borç verirse vermek, darda kalırsa yardım etmek, başına bir felaket gelirse teselli etmek, komşunun önünü kapatacak veya hava almasına engel olacak şekilde bina yapmamak ya da duvar örmemek, pişirdiğinin kokusunu komşuya hissettirmemek, hissetmişse pişirdiğinden ona da vermek, komşuların birbirleri üzerindeki haklarındandır. Komşularının düğününde ya da cenazesinde eve gelen misafirlere kapılarını açan kişi, komşuluk sorumluluğunu yerine getiriyor demektir. Komşusunun Müslüman olmaması, komşuluk haklarını ortadan kaldırmaz. Peygamber Efendimiz, kişinin yaptığı kötülükler sebebiyle komşusunun güvenini kaybetmesini, cennete girmeye engel olacak davranış olarak tanımlamış, Allah'a ve ahiret gününe inananın komşusunu rahatsız etmeyeceğini ifade etmiştir. Komşusunun evine, malına zarar vermek, sırrına riayet etmemek, evinin çevresini kirletmek, namusuna göz dikmek büyük birer kötülüktür. Komşuyla alay etmek de sakınılması gereken davranışlardandır. 40 hadiste sosyal hayat.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dininde ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter.

0: Nasrettin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde, ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu.

0: işte, anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İflas. Gerçek müflis, ahiret sermayesini kaybedendir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sordu. Ashabı, "Bize göre müflis parası ve malı olmayan kimsedir." dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir halde gelir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır," buyurdu. Ticaret her zaman risk almayı gerektiren bir iştir. Buna göre çok kâr elde etme hedefiyle girişilen büyük işlerin istenilen doğrultuda devam etmemesi çok büyük zararlara yol açmakta ve sahiplerini iflasa kadar götürmektedir. İflas kimi zaman bilinçsizce yapılan harcamalar, hırs, lüks ve keyif düşkünlüğü gibi bireysel sebeplerden, kimi zaman da doğal afetler, çatışmalar, borçlar gibi kişinin kendi dışında gelişen sebeplerden meydana gelmektedir. Ne sebeple olursa olsun günümüzde mal varlığını yitirerek iflas eden kişiler psikolojik olarak da yıkıma uğramakta, iflası her şeyin sonu gibi algılayarak hayata küsmekte, bu olayın etkisinden kurtulamayarak kendilerini hatta ailelerini heba edecek kadar ileri gitmektedirler. Halbuki bu dünyada her şeyle karşılaşabileceğinin bilincinde olan mümin, bu ve benzeri sıkıntılara karşı sabırlı olmalı, inancını yitirmeyip hayata daha sıkı sarılmalı ve borçlarını ödemeye çalışmalıdır. Bu durumu bir imtihan olarak görmeli ve gayret gösterdiği takdirde Allah'ın kendisine yardım edeceğine dair ümidini asla yitirmemelidir. Zira Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de mal ve evladın aslında birer imtihan olduğunu bildirmekte ve sabırlı olmayı tavsiye etmektedir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma, fakirlikle deneriz. Ey Peygamber, sabredenleri müjdele.

Müslümana yakışan, sıkıntılı zamanlarında sabır gösterip Allah'tan ümidini kesmeyen Hazreti Peygamber'i örnek alarak ve onun tavsiyelerine uyarak sabırla teselli bulmaktır. Allah Resulü, nimetlere şükredildiği gibi sıkıntılara sabretmenin de mümin için bir hayır vesilesi olduğunu şu çarpıcı ifadelerle dile getirmiştir. Müminin durumu ne hoştur. Onun her işi hayırlıdır. Onun bu hali başka hiç kimsede yoktur. O bir nimete nail olduğunda şükrederse bu onun için hayır olur. Darlık ve sıkıntıya düştüğünde sabrederse bu da onun için hayır olur. Ayrıca mümin elinde olanla yetinmeyi bilmeli, kendini iflas gibi felaketlere sürükleyecek mal hırsından uzak durmalıdır. İflas gibi zor bir duruma düşen kişi için Müslüman toplum elinden geleni yapmalı, Hazreti Peygamber'in ifadesiyle bir binanın birbirine destek olan tuğlaları gibi dayanışma içerisinde olarak müflise maddi ve manevi anlamda yardımcı olmalıdır. Resulullah iflasın bir de ahlaki boyutuna dikkatleri çekmiştir ki bu yönü bizim için en az hukuki yönü kadar önem taşımaktadır. Çünkü her insan malını kaybedip maddi bir iflasın eşiğine gelmeyebilir. Oysa manevi bir iflasla dünyada biriktirdiği hayırları kaybetme tehlikesi herkes için geçerlidir. Bu kötü ihtimali ümmetine hatırlatmak isteyen Allah Resulü bir gün ashabına "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sormuştu. Elbette ki bu sorunun cevabı onlar için kolaydı. "Bize göre müflis parası ve malı olmayan kimsedir." demişlerdi. Halbuki Hazreti Peygamber bu soruyu onların dikkatini farklı bir yöne çekmek için yöneltmişti. Zihinlerindeki müflis algısını değiştirecek ve bu kelimeye yepyeni bir anlam yükleyecekti. İflasın sadece bu hayatta değil, öbür dünyada da başlarına gelebileceğini düşünmelerini sağlayacaktı. Ve sözlerine şöyle devam etti. "Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir halde gelir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır." Maddi iflas bir şekilde bu dünyada telafi edilebilmektedir. Fakat hesap günündeki asıl iflasın çaresi yoktur. Her ne kadar ibadetlerini yerine getirerek bir birikim elde ettiğini sansa da, ahlakını güzelleştirmeyen ve eliyle veya diliyle insanlara zarar veren kişi iflastan kurtulamayacaktır. Çünkü üzerindeki kul hakları sevaplarından daha çoktur. Kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatlar, yaptığı haksızlıklar ve zulümler karşısında mizanda çok hafif kalmaktadır. Bu nedenle Peygamberimiz, üzerinde kul hakkı olanları hak sahipleriyle dünyadayken helalleşmeleri hususunda uyarmıştır. Nitekim helalleşmedikleri takdirde ahirette iyilikleri alınıp hakkını gasp ettikleri kişilere verilecektir. Sevapları yetmediğinde ise bu sefer haksızlığa uğrattıkları kişilere

Dinin görünen kısmını oluşturan ibadetlerin ruhunu göz ardı ederek tamamen şekle önem vermek ve böylece İslam'ı ibadetlerin şekli boyutuna indirgemek doğru değildir. Bu tarz bir düşünce kişiyi az önce bahsettiğimiz hadiste ifade edilen müflis konumuna düşürür. Kur'an-ı Kerim'de üstün bir ahlak üzere olduğu vurgulanan Allah Resulü, ümmetini de güzel ahlaka teşvik etmiş ve Müslümanı, diğer Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu, zarar görmediği kimse olarak tanımlamıştır. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in sünnetini özümsemiş bir Müslümanın, sövmek, iftira etmek, kan dökmek, dövmek, haksızlık ve zulmetmek gibi güzel ahlakla bağdaşmayan davranışlar sergilemesi düşünülemez. İbadetler bir anlamda imanın dışa yansımasıdır. Allah Teala'nın "Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar" buyurduğu üzere, hakkıyla yerine getirilen ibadetler kişiyi kötülüklerden alıkoyar. Dolayısıyla kişi ibadetine devam ettiği halde ahlaka aykırı davranışlar sergiliyorsa, dinin özünü anlamamış, Allah'a kulluk görevlerini de yerli yerince yapmamış demektir.

İnsanoğlu dünyada iflas etmekten korktuğundan daha fazla kıyamet günü müflis olmaktan korkmalı ve kaçınmalıdır. Maddi anlamda iflasın getireceği sıkıntıları düşündüğü gibi, manevi anlamda iflasın getireceği kalıcı elem ve azabı da düşünmelidir. Allah Teala'nın kimseye zerre kadar haksızlık etmeyeceği o günde iflasa sürüklenmemek için, dünyadayken hayatını tanzim etmeli, Müslüman olmanın bilinciyle yaşamalıdır. Zira gerçek müflis, kıyamet günü iflas edendir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi. Hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi. Tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir. Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah'ın korumasını hak etmenin yolu sabah namazı. Enes bin Sirin şöyle dedi. Cündebel Kasri'den işittiğime göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah ile kulu arasındaki iletişimin ve bağın en somut göstergesidir namaz. İnananlara belirli vakitlerde farz kılınan bu ibadet Resulullah'a ve ümmetine Miraç gecesinin armağanıdır. Onu vaktinde ve hakkını vererek kılanların cennetle müjdelendikleri eşsiz bir kulluk görevidir. Namazlarını muhafaza etmek ve namazlarına devam etmek, müminleri niteleyen övgüye değer hasletlerdendir. Bununla birlikte kendisini muhafaza edip devam ettirme bakımından en çok zorlandığımız ibadet sabah namazıdır. Yeni bir güne başlarken insanın sorumlu kılındığı bu ilk ve en önemli görev türlü bahanelerle çoğu kez ihmal edilmektedir. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır. Buna göre Allah Teala namazını ihlasla eda ettiği sürece kulunu hem dünyada hem de ahirette karşılıksız bırakmayacağının güvencesini vermektedir. Kul namazını terk etmediği takdirde Allah ile aralarındaki ahde hiçbir zarar gelmeyecektir. Sabah namazına hasredilen bu güvence onun diğer namazlara kıyasla daha külfetli oluşundan kaynaklanır. Henüz gün aydınlanmamışken, çoğu kimse sıcak yatağında rahatça uyurken, Rabbinden gelen davete icabet etmek kolay değildir. Ağır gelir insanın nefsine. Minarelerden yükselen "Es-salatu hayrun minen naum" namaz uykudan hayırlıdır nidasını işitse de kulakları, en tatlı yerinde uykusundan vazgeçmekte zorlanır insan. Başlangıçta 5 dakika daha uyusam ne çıkar diyerek yaptığı küçük ertelemeler tekrarlanıp alışkanlık haline gelince, uykuya yenik düşen göz kapakları çoğu zaman güneşin ışıklarıyla birlikte açılır. O anda Rabbine verdiği sözü tutamamanın pişmanlığı içini yaksa da zamanı geri çevirmek mümkün değildir artık. Kimi zaman günlük hayatın meşgaleleri yüzünden yorgun düşmekten, kimi zaman televizyon karşısında boşa harcanan saatler sonrasında geç yatmaktan, kimi zaman da sabah namazının önemini hakkıyla idrak edememekten kaynaklanan bu gaflet halini her insan yaşayabilir. Böyle zamanlarda üzerimize düşen bu durumu kanıksayarak türlü bahanelerle sabah namazını kılmamayı alışkanlık haline getirmek yerine, Rabbimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemenin üzüntüsünü ve pişmanlığını yürekten hissederek daha sonraki günlerde de aynı hataya düşmemek için gayret sarf etmek olmalıdır. Zira münafıklara en ağır gelen iki namazdan biri olan sabah namazı, Allah'a imanımızı ve ona duyduğumuz samimiyeti ispat etmemiz bakımından da büyük önem arz etmektedir. Kaldı ki sevgili Peygamberimiz genel anlamda namazı terk etmenin, küfürle imanı birbirinden ayıran ince çizgiye tekabül ettiğine dikkat çekmektedir. Uykunun en tatlı anından feragat etmeyi gerektiren sabah namazı, Allah katında ve Resulünün nezdinde bir o kadar paha biçilmez bir değere sahiptir. Güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namaz kılmayı emreden Yüce Allah, bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir buyurarak sabah namazının önemine ayrıca işaret eder. Resulullah ise serinlik vakti kılınan iki namazdan biri olarak nitelediği sabah namazını kılan kimseyi cennetle müjdeler. Sabah namazı onun nezdinde öylesine kıymetlidir ki, farzından önce kılınan iki rekatlık sünnete bile ayrı bir değer atfeder. Nitekim o, bu iki rekat sünnetin dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlı olduğunu ifade etmiştir. Sabah namazının vaktinde eda edilmemesi halinde ise, sünnetiyle birlikte kaza edilmesini tavsiye etmiştir. Sabah namazını kılarak Allah'a olan borcunu ödemiş ve onun güvencesini hak etmiş olmanın verdiği huzurla güne başlamanın ayrı bir önemi vardır Müslümanın hayatında. O vakitte Rabbinin huzuruna varan kimseye gece ve gündüz melekleri birlikte şahitlik eder. Bununla birlikte sabah namazı ölümün kardeşi olan uykudan sonsuz kudreti sayesinde uyanıp sabaha erişmemizi sağlayan Yüce Allah'a günün ilk şükrünü eda etmenin en güzel ve en anlamlı şeklidir. Allah Resulü benzer şekilde daha farkında olmadıkları birçok faziletini bilmeleri halinde insanların sabah namazına gitmek için ne kadar çaba göstereceklerini şöyle beyan eder. Eğer insanlar yatsı ve sabah namazlarındaki fazileti bilselerdi, sürünerek de olsa o ikisini cemaatle kılmaya gelirlerdi. Günün en bereketli anından ve Rabbimizin korumasından mahrum kalmamak adına sabah namazı müminlere sunulan en güzel fırsattır. Geçerli ya da geçersiz çeşitli mazeretlerle, diğer farz namazlara oranla daha çok ihmal edilmekle birlikte, sabah namazına kalkma alışkanlığını edinmek için gayret göstermek her Müslümanın kulluk görevidir. Nitekim namaza kalktıklarında üşengeç davranan ve ibadetlerine riya karıştıran münafıklardan müminleri ayırt eden en önemli iki namazdan biri sabah namazıdır. Rabbimize olan samimiyetimizi ispat noktasında mihenk taşı olan böyle bir ibadeti vaktinde ve hakkını vererek eda edebildiğimiz takdirde nihayetinde Allah'ın rızası, koruması ve cennetini hak etmek zor olmayacaktır.

Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.

bir adam yanındaki çocukla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Adam çocuğu bağrına basıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı merhametlisin değil mi diye sorunca adam evet dedi. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona karşı senden çok daha merhametlidir. O merhametlilerin en merhametlisidir buyurdu.

Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Allah'ın elçisi, "İnancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter." buyurmuştur. Hazreti Ali, "Amelin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin." demiştir.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı, hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir grup Mekkeli müşrik toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler.
1: Ebu Talib! Ebu Talib! Çık dışarı Ebu Talib!
2: Ne oluyor? Ne bu gürültü? Bu ne saygısızlık? Nedir bu haliniz? Ne istiyorsunuz?
3: Bizi dinle yaşlı adam. Bu kadarı yetti artık.
2: Ne oldu? Neden bahsediyorsun sen?
3: Artık bu böyle gitmez. Kardeşinin oğluyla aramızda bir hüküm vermen gerek.
2: Sakin ol bakalım. Madem diyecekleriniz var, içeri geçelim, öyle konuşalım.
0: Ebu Talip gelenleri içeri aldıktan sonra peygamberimizi çağırdı. Allah'ın Resulü geldi ve Ebu Talip onunla konuşmaya başladı.
2: Gel kardeşimin oğlu. İşte bunlar senin kavmindendir. Senden mutedil olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme.
0: Allah'ın elçisi gelenlere baktı ve onlara ne istediklerini sordu.
3: Ya Muhammed, bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım.
0: Bunun üzerine peygamberimiz, söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir söz söylesem, onu siz de söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil şöyle söyledi.
4: Elbette söyleriz o sözü. Hatta 10 katını bile söyleriz.
0: Allah'ın kutlu elçisi, öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu.
3: Olmaz öyle şey. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hadi gidiyoruz, kalkın.
4: Bu söylediğin söz, ilahları bir tek ilah mı yapıyor yani? Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
0: Bu olay üzerine Sa'd suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Gelen ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Müşrikler Allah'ın tek bir ilah olması karşısında şaşkındılar. Bunu kavrayamıyorlardı. Allah, Enbiya suresinin 22. ayetinde bu durumlarına karşı şöyle buyurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü biri ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır.

Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Badiru bil a'mali fitena ke kıta'il leylil muzlim. Yusbihu ar-raculu mu'minen ve yumsi kafira. Ev yumsi mu'minen ve yusbihu kafira. يَبِيعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.
0: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gelecekte ortaya çıkacak tehlikelere karşı ümmetini uyarmak istemiştir. İleride ümmetin içinde kargaşalar ve anlaşmazlıklar çoğalınca, görüş ayrılıklarının da artacağını haber vermiştir. Ümmetine, sünnetine bağlılıkla çıkış yolunu göstermiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, sonraki karışıklıkların ve zararlı anlaşmazlıkların İslam ümmetinin güçlenip kuvvetlenmesini engellemiş olması, Hazreti Peygamber'in uyarılarının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu durumdan kurtulması, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan geçer. Yüce Rabbimiz Kur'an'da, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin. Sizden olan yöneticilere de, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir." buyurmaktadır. Allah'a itaat, ona ve elçisinin söz ve davranışlarına uymak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat, öncelikle tebliğ ettiği Kur'an'a ve sünnete uymaktır. Bunun yanında onun bütün davranışlarının örnek alınmasını, onun buyruklarının yerine getirilmesini de ifade eder. Müminin Resulullah'ın sünnetine uygun düşmeyen davranışlardan, bozgunculuktan ve dengeli orta yoldan sapmaktan kaçınması gerekir. Kötülüklerin yaygınlaşması, toplumların zayıflamasının ve çökmesinin sebebi olarak görülmektedir. Şiddetli ateşte yaş ve kurunun beraber yandığı gibi, kargaşa ortamında da mümin, münafık ve inançsızların hepsi birden zarar görürler. Fitne zamanında bütün toplum sıkıntı, tasa ve endişeye düşer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, toplumsal afet gelmeden iyileri, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri için uyarmaktadır. Aksi takdirde, büyük günahların yaygınlaşması ve kötülüklere engel olunmaması topyekün huzursuzluğa ve güvensizliğe sebep olabilir.
2: Kırk hadiste iyilik.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri, kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesidir.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır. Saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki

Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim." dedi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Ezanı duyduğunuz zaman siz de müezzinin dediğini deyin.

0: Resulullah, kim darda kalmış, borçlu bir kimseye zaman tanırsa veya alacağını bağışlarsa, Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir buyurarak, alacaklıları borçluya kolaylık gösterme hususunda teşvik ederdi. Bir gün Ka'b bin Malik mescitteyken, kendisine borçlu olan İbni Ebi Hadret'ten alacağını istemişti. Fakat konuşurken ikisinin de sesleri öyle yükselmişti ki, Allah Resulü odasından onları duydu ve odasının perdesini açıp, "Ey Ka'b bin Malik!" diye seslendi. Ka'b, "Buyur ya Resulallah!" dedi. Hazreti Peygamber eliyle işaret ederek, ondan alacağının yarısından vazgeçmesini istedi. Ka'b da hemen, "Tamam ya Resulallah!" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber İbni Ebi Hadre'de, "Sen de kalk, kalan borcunu öde!" dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım Muhammed'in ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan et diye dua etmiştir.

Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, en hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.

Semüre bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o Cabir'e radıyallahu anh, ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da, hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ ف۪ي صَلَاتِ الْعَصْرِ وَصَلَاتِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذ۪ينَ بَاتُوا ف۪يكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.
0: Melekler gece ve gündüz dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah insanları durumlarını çok iyi bildiği halde onlara sorar. Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu? Melekler de yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı derler. Mahiyetlerini tam olarak idrak edemesek de Rabbimizin ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in haber verdiği üzere melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekler Allah'ın emirlerini yerine getirmekle görevlidirler. Görevlerini yerine getirmede asla ihmalkarlık göstermezler. Rablerine karşı asla isyan etmezler. Nitekim Hazreti Adem yaratıldığında Allah meleklerine Adem için saygıyla eğilin emrini verince hep birlikte bu emre itaat ederek ona secde etmişlerdir. Allah melekleri aracılığıyla peygamberlerine, peygamberler aracılığıyla da kullarına mesajlarını iletmiştir. Dolayısıyla şu hususu ifade etmek gerekir ki, insanoğlu bilgi ve medeniyet namına ne öğrenmişse melekler vasıtasıyla öğrenmiştir. Tarih boyunca nice insan melekleri dişi olarak kabul etmiş, onları Allah'ın kızları olarak değerlendirmiş ve onlara kadın isimleri vermiş olsa da onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yine tarih boyunca nice insanlar meleklere ilahi güçler atfederek onları putlaştırmış olsa da onların ilahi güçleri yoktur. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar her anında melekler yanı başındadır. Her yaptığını ve söylediğini kayıt altına alan iki melek daima onunla birliktedir. Melekler Rabbine sığınan kulu gündüz vakti sabahın bereketinden faydalanarak geceye ulaşması, geceleyin de huzur içinde sabahlaması için muhafaza ederler. Kul ibadet için camiye girdiğinde her ne kadar görmese bile bağışlanması için af ve mağfiret dileyen melekleri yanı başında bulur. Dua ettiğinde duasının Allah katında kabul olması için amin diyen meleklerin varlığıyla sevinir. Yaptığı ibadetlerini sevinçle karşılamalarından ve Allah katında iyi bir kul olduğuna şahitlik ettiklerinden dolayı meleklerin varlığıyla huzura erer. Son nefesinde ruhunu ölüm meleklerinin alacağını bilen kişi bu karşılaşmaya hazırlık yapar. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına titizlikle uyar. Nihayetinde kabre girdiğinde yine iki meleğin onu karşılayacağını ve dünyadayken yapıp ettiklerinin hesabının sorulacağını bilen kişi, hayatını yanlış işlerde harap etmek yerine Rabbinin rızasına ulaşma gayretinde olur.

Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülüklerden çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbigfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı iken şu kelimelerle dua ederdi. Him sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.

Maden. Alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100.000'e yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulünden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin, insanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Cemaatle kılınan namazın bir rekatına yetişen, cemaatle namaza yetişmiş olur.
2: Vasile bin Eska şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Tebük gazvesi için çağrıda bulundu. Ben hemen savaş malzemesi tedarik etmek için ailemin yanına döndüm. Medine'ye geri geldiğimde ilk sahabe grubu yola çıkmıştı. Ben elde ettiği ganimet karşılığında bir adamı kim taşır diye bağırmaya başladım. Ensardan yaşlı biri beni çağırdı. Ganimeti bizim olmak şartıyla birlikte bineceğimiz bir hayvan veririm. Bizimle de yer ve içersin, ne dersin dedi. Adamın yaptığı teklife tamam dedim. Bunun üzerine Yüce Allah yolunu açık etsin dedi. Ben de onlarla yola çıktım. Allah savaş sonrası bize ganimet nasip etti ve benim hisseme de birkaç genç deve düştü. Anlaştığımız üzere develeri alıp bineğin sahibi olan kişiye getirdim. Develere baktı ve bunlar kıymetli hayvanlar dedi. Ben de onlar benim sana söz verdiğim ganimetler dedim. Bunun üzerine adam, ey yeğenim, develerini al götür. Biz sana düşen ganimet derken manevi kazancı kastettik dedi.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı. Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: "Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum." Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi. Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Naam, innemen nisa'u şakâikur rical.
0: Kadınlar, erkeklerin bir bütünü tamamlayan diğer yarısıdır. Rabbimiz, yeryüzünde pek çok şeyi kendisine emanet edeceği halife olarak insanı seçti. Kadını ve erkeği birbirlerine üstün ya da rakip değil, dost kıldı. Birbirlerini uyararak dostluğun gereğini ve diğer sorumluluklarını yerine getirdiklerinde onları merhametiyle kuşatacağı müjdesini verdi. İslam kadına hayattaki tüm rollerini yerine getirirken değerli olduğunu hissettirdi. Rabbimiz, açlık ya da ailelerini utandıracağı korkusuyla öldürülen kız çocuklarının hakkının hesap günü öncelikli olarak sorulacağını bildirdi. Sevgili Peygamberimiz, her kim şu kız çocuklarını yetiştirirken bir takım zorluklara katlanırsa, bu kızlar onun için cehennem ateşine siper olur sözleriyle kız çocuk sahibi olmayı ebedi kurtuluşun anahtarlarından biri olarak nitelendirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biliniz ki sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır buyurarak, aile birliği içinde hak ve sorumlulukların karşılıklı olduğunu ifade etti. Evlilikte ilişkilerin sevgi ve merhamet ekseninde yürümesinin, bu birlikteliği huzur veren bir yuvaya dönüştüreceğini Rabbimiz haber vermiştir. Peygamber Efendimiz bu gerçeği veda haccında müminlere tekrar hatırlattı. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Eşlere güzel muamele etmenin dünya mutluluğu yanında kişiye Allah rızasını kazandıran bir davranış olduğunu insanların en hayırlısı müjdeledi. Sizin en hayırlınız ailelerine en güzel muamelede bulunanınızdır. Rabbimiz kulluk görevinde kadın ve erkeğe eşit sorumluluk verdi. Eşit ödül vaat etti. Mümin olarak erkek veya kadın her kim salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa suresi 124. ayet. Sevgili Peygamberimiz, annelik gibi sorumluluğu yüksek bir görevi üstlenen kadının saygıyı ve özel bir ilgiyi hak ettiğini belirtti. Kendisine sorulan, insanlar arasında iyi davranmama en çok layık olan kimdir sorusuna, 3 defa üst üste annendir cevabını verdi. 40 hadiste sosyal hayat.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennete ancak merhametliler girer. Biz, ey Allah'ın Resulü, hepimiz çocuklarımıza merhamet ederiz dedik. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: sizden birinizin merhameti yanındakilere merhamet etmesi değildir. Asıl merhamet tüm insanlara merhamet etmesidir.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: hırsızlığın en kötüsü, namazdan çalma. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Hırsızların en kötüsü namazından çalandır. Allah Resulü'nün yaşamında namazın bambaşka bir yeri vardı. Namaz onun için yalnızca bir yükümlülük değil, her halini Rabbine arz etmenin en güzel yoluydu. Ona duyduğu derin saygıyı ve muhabbeti, varlığını kuşatan şükran duygusunu namazla gösterir. Korkusunu, telaşını, ihtiyacını namazla dile getirirdi. Hazreti Bilal'e kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat diye boşuna seslenmiyordu Hazreti Peygamber. Namaz sıkıntılarını giderip onu huzura kavuşturan, manevi iklimde Rabbi ile buluşturan çok özel bir ibadetti. Bu yüzden namazdaki her bir hareketi özenle yapar. Huzur-u ilahide huşuyu bozacak hiçbir düşünce ve fiile yer vermemeye dikkat ederdi. Kıyamda dimdik durur, uzun uzun ve tane tane Kur'an okurdu. Rükuda sırtı dümdüz, başı ne aşağıda ne yukarıda, ortada olurdu. Rükudan iyice doğrulmadan secdeye gitmez, secdeden iyice doğrulup oturuncaya kadar da ikinci secdeyi yapmazdı. Bunların arasında bir müddet sükunetle beklerdi. Öyle ki görenler rükudan kalktığında secdeyi, secdeden doğrulduğundaysa ikinci defa secde etmeyi unuttuğunu zannedebilirlerdi. Onun gece namazını anlatırken, kıldığı namazların güzelliğini ve uzunluğunu sorma diyen Hazreti Ayşe gibi kendisini görenler namazdaki haline hayran kalırlardı. Allah Resulü ashabından da kendisini dikkatle izleyerek onun kıldığı gibi namaz kılmalarını ister ve her bir rükünü güzelce yerine getirmeleri gerektiğinin altını çizerdi. Bu konuda onları sık sık uyaran Hazreti Peygamber bir defasında şöyle demişti. Hırsızların en kötüsü namazından çalandır. Bu ifade karşısında hayrete düşen sahabiler, ''Ey Allah'ın Resulü, kişi namazından nasıl çalar?'' diye sorduklarında Resulullah bunu şöyle açıkladı. ''Namazın rükûnu ve secdesini tam yapmazsa namazından çalmış olur.'' Namaz, ayetlerde ve hadislerde önemine ısrarla vurgu yapılan ve dinin direği kabul edilen eşsiz bir ibadettir. Namazda sergilenen her bir davranış kulluğun farklı yansımalarını oluşturur. Tekbir getirerek ellerini kaldıran kişi, dünyalık meşgaleleri terk edip bütün varlığıyla Rabbine yöneldiğini gösterir. Kıyamda onun huzurunda saygıyla durur. Kıraatte onunla konuşur. Rükuda yalnız onun önünde eğildiğini gösterir. Ve onun yüceliği karşısında secde ederek Rabbi ile en yakın olma halini yaşar. Namaz içerisindeki tesbih, tekbir, zikir ve dualarla da Rabbinin yüceliğini itiraf eder. Ona sığınır, ondan yardım diler. Dolayısıyla namaz baştan başa Yüce Allah'a kulluğun nişanesi, onunla yakınlık kurmanın en iyi yoludur. Bu nedenle her bir rüknü oldukça önemlidir. Bunlardan herhangi birinin yapılmaması durumunda namaz olmayacağı gibi eksik yapılması da namazda eksikliğe neden olur. Ki Hazreti Peygamber bunu namazdan çalmak olarak nitelendirmiştir. Hadiste rükû ve secdelere vurgu yapılması, bu iki rükünün Rabbe kulluğun en güzel sembolleri olması, aynı zamanda en aceleci davranılan rükünler olmasından kaynaklanmaktadır. Günlük hayatın telaşesi içerisinde daha kıraati bitirmeden rükûa gitmek, rükûa tam eğilmeden doğrulmak, tam olarak ayakta durmadan secdeye varmak, secde için başımızı yere koyar koymaz kaldırmak ki rivayetlerde bu davranış karga gagalamasına benzetilmiştir, gibi sergilediğimiz pek çok aceleci tutum namazdan çalmanın kapsamına girer. Oysaki ciddiyetten uzak bu tür davranışlar namazın huşu içerisinde eda edilmesini engelleyerek onun boş bir amele dönüşmesine sebebiyet verir. Allah Resulü müminleri bu tehlikeden uzak tutmak için namazın rükünlerini dosdoğru ve kıvamında yerine getirmek yani tadil-i erkana rivayet konusunda pek çok uyarıda bulunmuştur. Yanı başında tadil-i erkana riayet etmeden namaz kılan bir şahsa dön ve yeniden namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın dedikten sonra namazın nasıl kılınacağını şöyle tarif etmiştir. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükûa git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar, mutmain oluncaya kadar bekle. Sonra tam olarak ayağa kalk. peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazın bütününü bu şekilde kıl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kıldığı namazda olduğu gibi, bu tarifinde de görüldüğü gibi, namaz kılarken her bir rükünde bu rüknü hakkıyla yerine getirdiğine kani olacak kadar kalmak oldukça önemlidir. Böyle yapılmadığı takdirde namazın vaciplerinden biri kabul edilen tadil-i erkan yerine getirilmemiş olduğundan namaz dosdoğru kılınmış olmaz, eksik kalır. Halbuki Yüce Allah birçok ayette namazın dosdoğru kılınmasını istemiş ve müminlerin sıfatlarını sayarken onların namazlarını dosdoğru kılan kimseler olduklarını beyan etmiştir. Kişi vardır, namazını kılar bitirir de kendisine namaz sevabının ancak onda biri yazılır. Kişi vardır, namaz sevabının ancak 9'da 1'ini, 8'de 1'ini, 7'de 1'ini, 6'da 1'ini, 5'te 1'ini, 4'te 1'ini, 3'te 1'ini yahut yarısını alır diyen Hazreti Peygamber, herkesin kıldığı namazın tamlığına göre sevap kazanacağını bildirmiş ve namazı eksik kılanların ahiretteki durumunu şöyle açıklamıştır. Kıyamet gününde insanların ilk sorguya çekilecekleri amel namazdır. Allah kulun namazlarını tam mı yoksa noksan mı kıldığına bakılmasını emreder. Eğer namazları tamsa sevabı tam olarak yazılır. Eğer farz namazlarında eksiklik varsa nafile olarak kıldığı namazlarına bakılmasını emreder. Şayet nafile namazları varsa bunlarla farz namazlarının tamamlanmasını emreder. Sonra kul diğer amellerinden hesaba çekilir. Rabbimizin hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar diyerek ısrarla kılmamızı istediği namaz ancak tadili erken gözetilerek ve huşuyla kılındığında amacına ulaşır. Kişiyi arındırıp günahlarına kefaret teşkil eder. Rabbin rızasına uygun olarak ihlasla kılınan bu namazlar dünyada müminin miracı, ahirette cennetin anahtarı olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kaplarınızı kapayın. Tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın. Kapılarınızı kilitleyin. Kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.

0: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsir eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
0: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun derdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman sözünde durmaz.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

Muaz bin Cebel oturduğu mahallede Müslümanlara namaz kıldırırdı. Bir gece yine mahalle mescidine gelerek cemaate imam oldu. Bakara veya Nisa surelerinden birini okumaya başladı. Namazın uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra çekip gitti. Daha sonra ona, "Sen münafık mı oldun?" denilince adam hiddetle, "Hayır, vallahi ben münafık değilim. Sabah olsun da durumu Allah Resulüne bildireceğim," dedi. Ertesi gün Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ya Resulallah, biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Muaz bize imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler," şeklinde şikayette bulundu. Bunun üzerine Hazreti Nebi Muaz'a döndü ve "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve şemsi ve duhaha, sebbih isme rabbikel ala ve benzeri sureleri oku," diyerek onu cemaati dikkate alması konusunda uyardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yine Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklindeki çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne's sıdka yehdi ilel bir ve innel birra yehdi ilel cenne ve innel racule le yasduku hatta yuktebe sıddika ve innel kezibe yehdi ilel fucur وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا.
0: Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmaz.

0: güzel şeylerin temel unsurudur. Rabbimizin emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurduğuyla İslam dininin özünün doğruluk olduğu vurgulanmıştır. İnsanın içiyle dışının, özüyle sözünün bir olması, söyledikleriyle yaptıklarının birbirine uyumlu olması gerektiği hatırlatılmıştır. Bunun üzerine, bunun zıddıysa yalancılıktır. Yalancılıksa İslam dininde şiddetle yasaklanmıştır. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, İslamiyet hakkında bana öyle bir öğüt ver ki, sizden sonra artık kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın," diye sorulduğunda Peygamberimiz, "Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol," buyurdu. Bu hadisle Allah'a imanın ve doğru olmanın önemine dikkat çekilmiştir. Sevgili Peygamberimiz, hadiste doğruluğun huzur, yalancılığın kuşku ve huzursuzluk kaynağı olduğunu bildirmiştir. Cennet ve cehennem bu dünya hayatındaki davranışlara göre kazanılacaktır. İnsan doğru olanı tercih etmelidir. Çünkü doğruluk aklın ve dinin gereğidir. Buna karşılık akıl ve din yalancılığı reddeder. Yalanı huy haline getiren kişi doğru yoldan ve insanlıktan çıkar. İstikamet, samimi tevhid inancı sözde, niyette ve amelde doğruluk ister. Tevhid, doğrulukla olgunluğa eriştirir. Doğru insan sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu, dosdoğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyetten, birlik ve beraberlikten bahsedilmez. Zaten güven vermemek, ihanet etmek de münafıklığın göstergesidir. Mümin, kendisine bahşedilen her nimetin emanet olduğu bilinciyle hareket etmelidir. İnandığı değerlere her zaman sadakat göstermeli, bu haliyle doğruluk sahibi ve güvenilir olmalıdır. Böylelikle iyilerden olur ve iyilerle beraber cennete gider.
1: Kırk hadiste iyilik.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben bazen uzatmak niyetiyle namaza başlarım. Fakat bir çocuğun ağlayışını duyar ve annesinin ona düşkünlüğünü bildiğim için namazı kısa tutarım.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir: "Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim?" Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Babanın yerine hac ve umre yapabilirsin," buyurdu. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır," dedi. Resul-i Ekrem ona, "Öyle deme. Görmüyor musun, o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner." Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır," buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, "Onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü?" diye sordu. Resul-i Ekrem de, "Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir," cevabını verdi.

Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubadi'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir. Ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.

Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın koymuş olduğu

0: bulunduğu sınırlara uygun yaşayanlarla bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu, bir gemiye binmiş, gemi içerisindeki yerleri kurayla belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer. Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını karşılamak için üsttekilerin yanına giderler. Bir süre sonra sudan nasibimizi almak için geminin altından bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helak olur. Fakat onlara engel olurlarsa hem onlar hem de kendileri kurtulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin, Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki, Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti. Müstevrit bin Şeddat radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ahiretin yanında dünyanın değeri, ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden alabildiği suya bir baksın."

Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Hayrul cirani indallah hayruhum licari.
0: Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en güzel davranandır. Komşularımız her gün karşılaştığımız insanlardır. Huzur ve güven veren, selamına alıştığımız kimselerdir. İhtiyaç duyduğumuzda yanı başımızda kendilerini bulduğumuz en yakınlarımızdır. Komşuluk, toplumsal hayatımızda yeri ve önemi inkar edilemeyen toplumsal bir kurumdur. İnsanların toplu yaşamlarının zaruri bir neticesidir. Komşuluk ilişkilerinde önemli olan nezakettir, saygıdır, sevgidir, güvendir, yardımlaşmadır, dayanışmadır. Komşuların birbiri üzerinde hakkı çok fazladır. Bu haklar ödenmeli, asla ihmal edilmemelidir. Komşularla iyi geçinilmeli, mutlu günlerinde sevinçlerine, kederli günlerinde üzüntülerine ortak olunmalıdır. Hastalıklarında yanlarında olmak, maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek için çaba göstermek, kollayıp gözetmek en önemli görevimiz olmalıdır. Bir kimsenin komşusuyla iyi geçinmesi, imanının ve güzel ahlakının göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz bu hususun önemi hakkında şöyle buyurmuştur. Cebrail, bana komşu hakkından o kadar bahsetti ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettim. Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki, günümüzde komşuluk ilişkileri çok zayıflamıştır. Aynı apartman dairesinde birbirini tanımayan insanların sayısı fazladır. Komşular birbirinden bir selamı bile esirgemekte, üzüntülü ve sevinçli anlar paylaşılmamaktadır. Mümin, etrafındaki komşularıyla ilgilenir. Komşusunun üzüntüsüne ve sevincine ortak olur. Komşusunun derdini kendisine dert edinir. Onlarla karşılaştığında selamlaşıp hal hatır sorar. Komşusunun kötülüğünden güvende olmadığı kimse cennete giremez buyuran Peygamber Efendimizin uyarısını aklından çıkarmaz. Mümin, komşularının kendi elinden ve dilinden zarar görmemesi için gayret eder. Peygamberimizin, komşusu açken tok yatan kimse hakkıyla iman etmiş sayılmaz hadisi şerifini hayatına aktarmak için gayret eder.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimizin o elbiseye ihtiyacı vardı. Adamın bunu istemesine kızdım.
2: Ah, yufka yürekli oğlum benim. Doğru diyorsun. Belki de peygamberimizin o elbiseye ihtiyacı vardı. Ama onu vermesi daha güzel değil mi? Kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih etmemiz büyük bir erdemdir.
1: Ama anne, o adam peygamberimizin eski elbisesini görmedi mi? Neden yenisini onun elinden aldı ki?
2: Yavrum, güzel oğlum, Allah ne buyuruyor? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz diyor. Bence peygamberimizin bu hareketinde bizler için büyük bir ders var.
3: Biz Mekke'de oldukça zengindik. Güzel bir evimiz ve iyi bir gelirimiz vardı. Ama buraya geldiğimizde yanımızda onların hiçbirini getiremedik. Yeni bir şehre gelmiştik. Ne başımızı sokacak bir evimiz ne de yiyecek ekmeğimiz vardı. O esnada burada önceden yaşayan Müslümanlar bize yardımcı oldular. Evlerini açtılar, sofralarını paylaştılar.
1: Ensar değil mi?
3: Evet, Ensar. Onların yaptığı fedakarlığı düşünebiliyor musun? Hiçbiri benim malım ancak kendime yeter, paylaşamam demedi. Hatta kendileri aç kaldılar, bize yedirdiler.
0: 126. Bölüm.
4: Allah Resulü ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirleri ziyarette bulunur, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Adeti olduğu üzere bir gün sahabilerle birlikte bir kabristana uğramıştı. Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri diyerek selam verdi. Sonrasında ise inşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim diye ekledi. Bunu duyan sahabiler peygamberimizin din kardeşlerinin kim olduğunu merak etmişlerdi.
5: Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?
4: Allah Resulü, siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir.
5: Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?
4: Resulullah şöyle dedi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz sekili atları olsa onları tanımaz mı?
5: Elbette tanır.
4: Resul-i Ekrem ashabını şöyle yanıtladı. İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest ağzı

0: azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım. Peygamberimiz bir gün mescitte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular.
1: Ey Allah'ım! Hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren ey celal ve ikram sahibi, ey ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve ey kainatı idare eden, senden istiyorum.
0: Bunu duyan Allah Resulü adamın bu davranışını onaylayarak, şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti buyurdu. Sahabilerden biri peygamberimize bir soru yöneltti.
2: Ya Resulallah, cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum. Bana bunu öğretir misin?
0: Resulullah şöyle demişti. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. Peygamberimiz ashabına Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin demişti.
3: Ey Allah'ın Resulü, hamdolsun biz Allah'tan haya ediyoruz.
0: Bunun üzerine Resul-i Ekrem sözlerini şöyle açıkladı. Bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur. Bir gün sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraberken huzur-u saadetlerine ihtiyar bir hanım geldi. İçeri girmek için izin istedi.
4: Esselamu aleyküm yavrum.
5: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Allah'ın elçisini görmek isterim. Müsaade var mıdır?
5: Buyurun, Resulullah içeride.
4: Sen Ayşe olmalısın.
5: Evet, siz?
4: Benim adım Cessame. Resulullah'ı Mekke'den tanırım. Çok çok eskilerden. Ayaklarım tutarken ve gözüm görürken onu bir kez daha görmek istedim.
5: İyi etmişsiniz. Buyurun şöyle.
0: Peygamberimiz yaşlı kadını sevinçle karşıladı. Halini hatırını sorup pek çok iltifat etti. İlgi ve alakasından onu önceden tanıdığı belli oluyordu. Peygamberimiz anlamı güzel olmayan isimleri değiştirirdi. İri cüsseli anlamına gelen Cessame'yi de güzel anlamındaki yeni bir isimle değiştirerek, "Hayır, senin adın Cessame değil, Hassane el-Müzeni'dir," dedi. Uzun uzun sohbet ettiler. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün ona karşı olan ihtiram, ilgi ve alakası dikkatinden kaçmayan Hazreti Ayşe merakla sordu.
5: Bu yaşlı hanım kimdi ya Resulallah?
0: Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Hatice'nin arkadaşıydı. Onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır. Bir başka gün hane-i saadete bir dilenci gelmişti.
6: Allah rızası için bir şeyler verin.
5: Al şunu.
6: Sağ olun. Allah sizden razı olsun.
0: Hazreti Ayşe dilencinin gösterdiği yerden bir şeyler almasına müsaade etmiş ama dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına bakmıştı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, "Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi?" dedi.
5: Evet.
0: Bunun üzerine Allah Resulü, "Ey Ayşe yavaş ol. Sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir," diyerek onu uyardı. Peygamberimiz Medine'nin uzak mahallelerinde yaşayıp mescide gelemeyenler için Muaz bin Cebel'i imam tayin etmişti.

0: Kadar kaldı. Yetişemeyeceğim diye çok endişelendim de. Kadar kaldı. Yetişemeyeceğim diye çok endişelendim de. Kadar kaldı. Yetişemeyeceğim diye çok endişelendim de.
1: Dün peygamberimizi gören oldu mu?
2: Ben gördüm.
1: Benim gitmeye fırsatım olmadı. Neler oldu anlatsana.
2: Habeşistan kralının elçileri peygamberimizi ziyarete geldi.
1: Aa, öyle mi?
2: Evet.
1: Neler oldu peki?
2: Yanlarında bir sürü hediye getirmişler. Kemal-i edeple Resulullah'ın huzuruna girdiler. Peygamberimiz de onları görünce çok sevindi.
1: Peygamberimiz Necaşi'yi çok sever. Onun elçilerini görünce de mutlu olmuştur.
2: Evet. Hatta kalkıp onlara kendi hizmet etmeye başladı.
1: Nasıl yani?
2: Ne dediyse kâr etmedi. Ya Resulallah, bırak senin yerine biz yaparız dedik. Ama onlar benim ashabıma iyilik yaptılar. Ben de bizzat onlara iyilik yapmak istiyorum diyerek bütün ikramları kendi yaptı.
1: Koca peygamber elleriyle hizmet ediyor. Ondan öğreneceğimiz çok şey var.
2: Mütevazılığı, kulluğun hakikatini, her şeyin nasıl da ölçülü olması gerektiğini ondan öğrenmedik mi?
3: Evet.
0: Ben de geçen gün bir şeye şahit oldum. Adamın biri yeni Müslüman olmuş, peygamberimize biat etmek için onun huzuruna gelmişti. Usulca yanına yaklaştı. Konuşmaya başladılar. Ama bu büyük insanla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Bunun üstüne adam çok rahatladı.
1: İşte bu yüzden çok farklı. Hangi kralın yanına, bırakın kralı, hangi kabile reisinin yanına böyle girebilirsiniz?
4: Giremezsiniz tabii. Biz babalarımızın önünde konuşmak için bile şekilden şekile girerdik.
0: Allah Resulü'nün cana yakın ve yumuşak huylu oluşu onun etrafında pervane gibi dolanmamıza sebep oluyor.
4: Bu durum kendisini yorsa da öyle.
5: Doğru, haklısın. Bu sebeple uzun uzun yanından ayrılmayanlar da oluyor.
1: Konuyu değiştireceğim ama bir şey daha anlatayım mı?
3: Anlat.
1: Bugün peygamberimiz anlattı. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında koşun, gelin arayıp durmakta olduğunuz şeye diyerek sevinçle birbirlerine seslenirler. Ve o topluluğu çepeçevre kuşatırlarmış. Allah'la melekleri arasında şöyle bir konuşma geçermiş. Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi? Hayır, görselerdi nasıl olurdu? Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı. Benden ne istiyorlar? Senden cenneti istiyorlar. Cenneti gördüler mi? Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler. Görselerdi ne olurdu? Eğer görselerdi, daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi. Hangi şeyden sakınıyorlar? Cehennemden. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı. O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş. Seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz. Peygamberimiz böyle anlattı.
3: Subhanallah. Ne büyük bir müjde. Şimdi biz de bu konuda.

0: Muaz bin Cebel namaz kıldırmaya başladı. Kur'an'ı okudukça okuyor, kıraatini dinlemeye doyum olmuyordu. Namazı Bakara suresini tamamlayacak kadar uzattı. Namazın daha da uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra gitti. Bu hareketi diğer Müslümanlar tarafından yadırganmıştı.
1: Hep birlikte namaz kılarken ayrılıp da kendi başına namaz kılmak da ne oluyor?
2: Sen münafık mı oldun? Neden cemaatten ayrılıyorsun?
1: Peygamberimiz cemaate ne kadar önem verir bilmiyor musun?
3: Beni neyle suçladığınızın farkında mısınız siz? Hayır, vallahi ben münafık değilim. Bu kadar uzun süreceğini bilsem gelmezdim. Sabah olsun durumu Allah Resulüne bildireceğim.
0: Ertesi gün adam Hazreti Peygamber'e gelerek şikayet

0: iletti.
1: Ya Resulallah, biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Akşamları dinlenmemiz gerekir, yoksa sabah işlerimizi yetiştiremeyiz. Muaz bize imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz Muaz'a döndü ve "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve şemsi ve duhaha sebbihisme rabbikel ala ve benzeri sureleri oku" diyerek onu cemaatin durumunu dikkate alması konusunda uyardı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, "Ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim," buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, "Ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır," diye dua etti. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını İkişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikaf

Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir.''

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan kimse ise, geceyi tümüyle ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır.

Enes bin Malik'in anlattığına göre Medineli bir sahabi birkaç kez Hazreti Peygamber'e gelerek ihtiyacını dile getirmiş ve her defasında o cömert peygamberden karşılıksız ikramlar alarak evine dönmüştü. Bir gün yine bir şey istemeye geldiğinde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem evinde hiçbir şeyin yok mu diye sordu. Sahabi, hayır evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var diye dert yandı. Bunun üzerine sevgili Resul, onları bana getir diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara kim bunları satın almak ister diye sordu. Topluluk içinden biri ben onları bir dirhem karşılığında alırım diyerek öne çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki veya üç defa kim bir dirhemden fazla verir diye sorunca bir başka sahabi ben iki dirhem veririm diye ortaya atıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek bu dirhemlerin biriyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel dedi.

0: Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak "Git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim." diye tembihledi. Medineli sahabi Allah'ın elçisinin bu emri üzerine hemen gitti ve çalışmaya koyuldu. Günlerce odun toplayıp sattı. 15 gün sonra 10 dirhem biriktirmiş olarak çıka geldi. Çarşıda kazandığı paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da ailesine yiyecek satın almıştı. 15 gün önce muhtaç bir halde yanına gelen ve ailesini geçindirmeyi bilemeyen bu sahabinin ekmek parasını kazanmayı başardığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu çarpıcı öğüdü verdi. "Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır."
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu.

Bera bin Azib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever, onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.''

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek, vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim, geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu, sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiyallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Ala dedi, secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنْ اَوْ قَالَ آمَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرْ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذ۪ي اُوْتِيتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فَأَرْجُوا اَنِّي اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
0: Hiçbir peygamber yoktur ki, insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, insanların bir benzeri

Birini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden birkaçı şöyledir. Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir. Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın, ne onun bir suresinin, ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. Gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki, anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim? Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.

Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine ya Cebrail bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi. Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler ya Resulallah melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifteki şerbet dağıtılan Sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki

0: hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir dedi. Resulullah, hayır, bana bu şerbetten ver buyurdu. Abbas, ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, işte halkın içtiği bu şerbetten ver dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz diye onları taltif etti. Sonra da halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti, arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Hazreti Peygamber'in Risalet Öncesi Hayatı. Muhammedül Emin. Hazreti Hatice, hayır, Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabalarına bakar, güçsüzlerin sıkıntılarını yüklenir, yoksulun ihtiyacını karşılar, misafiri ağırlar ve hak sahibine yardım edersin. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Duha Suresi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Fil vakasından 50 gün sonra Rebiül Evvel ayının 12'si pazartesi günü dünyaya geldi. Onu doğumundan itibaren bir hafta süresince annesiyle Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe emzirdi. Daha sonra Bedevi kabilelerinden bir süt anneye teslim etmeleri geleneğine uyularak Hevazin kabilesinden Sa'd bin Bekir koluna mensup Halime binti Ebu Züeybe verildi. Bu şekilde Allah Resulü çocukluğunun ilk 2 yılını süt annesinin yurdunda geçirdi. Halime 2 yılın sonunda onu ailesine teslim etmek üzere Mekke'ye getirdi, ancak Amine çöl şartlarının oğluna yaradığını görünce bir süre daha Beni Sa'd yurdunda kalmasını uygun buldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 4 veya 5 yaşına kadar süt annesinin yanında kaldı. Kaynaklar Halime ve ailesinin onu yanlarına aldıktan sonra bolluğa kavuştuklarını, ayrıca bu esnada bazı olağanüstü hadiselerin gerçekleştiğini zikrederler. Hazreti Peygamber 5 yaşına geldiği zaman tekrar annesine teslim edildi. Amine bundan bir yıl sonra oğlunu cariyesi Ümmü Eymen'le birlikte dayıları Beni Neccar mensuplarını tanıması ve babası Abdullah'ın kabrini ziyaret etmesi amacıyla Yesrib'e götürdü. Amine şehirde yaklaşık bir ay kaldıktan sonra dönüş yolunda Medine'ye yaklaşık 190 kilometre mesafede bulunan Ebva'da hastalandı ve kısa süre sonra burada vefat etti. Böylece doğuştan yetim kalan Hazreti Muhammed 6 yaşında da annesini kaybetmiş oldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem annesinin vefatının ardından yaklaşık 2 yıl dedesi Abdülmuttalib'in gözetiminde kaldı. 8 yaşına geldiğinde onun da ölümü üzerine amcası Ebu Talib'in himayesine girdi. Ebu Talib, Hazreti Peygamber'i kendi çocuklarından daha fazla sevmiş, Resul-i Ekrem'in ikinci annem dediği yengesi Fatıma binti Esed de ona kendi çocukları kadar ihtimam göstermiştir. Hazreti Muhammed, kalabalık bir aileye sahip olan Ebu Talib'e yardım için onun koyunlarına çobanlık yapmıştır. Kureyşli bir tüccar aileden gelen Ebu Talib, yeğenini yakın panayırlara götürdüğü gibi daha uzak beldelere gerçekleştirdiği ticari seferlerde hiç yanından ayırmadı. İslam öncesi dönemde Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle savaşlar meydana gelmiştir. Kan dökmenin yasak sayıldığı Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep gibi haram aylarda gerçekleşen savaşlara azgınlık, haktan ayrılmak manasına gelen Ticar, günah savaşları adı verilmiştir. Bu savaşların ilk üçü Kinane ile Hevazin kabileleri arasında meydana gelmiştir. En şiddetli olan dördüncüsü ise Kureyş-Kinane ittifakıyla Kays-Aylan kabileleri arasında gerçekleşmiştir. Hazreti Peygamber 14 veya 15 yaşlarındayken amcalarıyla birlikte Ficar savaşlarında hazır bulunmuştur. Kaynaklarda onun savaşa fiilen katılıp katılmadığı konusunda farklı bilgiler verilir. İbni Hişam'a göre o, Kayslılara karşı savaşmamış, sadece amcalarının eşyalarını korumuş, ayrıca atılan okları kalkanıyla karşılayıp amcalarına teslim etmiştir. Buna karşılık İbni Sa'd, onun düşmana ok atmak suretiyle fiilen çarpışmalarda yer aldığını zikreder. Hazreti Peygamber 20'li yaşlardayken Mekke'de gerçekleşen Hılful Fudul'a iştirak etti. Bu olayın sebebi ticaret amacıyla Yemen'den Mekke'ye gelen bir tüccarın As bin Vail'e satmış olduğu malın parasını tahsil edememesidir. Mağdur Yemenli bunun üzerine Kureyşlilerden kendisine yardımcı olmalarını istedi. Onun çağrısına ilk olumlu cevap Teym kabilesi reisi Abdullah bin Cüd'an'dan geldi. Daha sonra Teym'in eski müttefikleri Haşimoğulları, Muttaliboğulları, Esedoğulları ve Zühreoğulları da kendisine katıldıklarını ilan ettiler. Bu heyet içerisinde Haşimileri Hazreti Peygamber'in amcası Zübeyr temsil etmiştir. Abdullah bin Cüda'nın evinde bir araya gelenler Mekke'de haksızlığa uğrayan herkese yardımcı olacaklarına dair söz verdiler. Bu sözleşme Mekke'de Hılful Fudul, Faziletliler İttifakı, Erdemliler Birliği olarak isimlendirilmiştir. Hazreti Peygamber de bu kuruluşa bizzat iştirak etmiş, peygamberliği döneminde bu anlaşmayı övmüştür. Mekke'yi yurt edinen Kureyş kabilesi mensuplarının büyük çoğunluğu ticaretle uğraşıyordu. Kumaş ve tahıl ticareti yapan Ebu Talib'e yardım ederek mesleğe başlayan Hazreti Muhammed, sonraki yıllarda bu faaliyeti devam ettirdi. Nitekim ticaret amacıyla bir veya iki defa Yemen'e, ayrıca Doğu Arabistan'daki Muşakkar ve Deba panayırlarına ticari seyahatler gerçekleştirdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşına geldiği sırada amcası Ebu Talip Mekke'nin tanınmış tüccarlarından Hazreti Hatice'ye müracaat ederek ona Şam'a gidecek kervana yeğeni Hazreti Muhammed'i de dahil etmesi talebinde bulundu. Hazreti Hatice bunun üzerine ona ticari işbirliği teklifinde bulundu. Önerisini kabul etmesi durumunda kendisine iki kat ücret vereceğini vaat etti. Anlaşma üzerine Resul-i Ekrem, Hatice'nin yardımcısı Meysere ile birlikte Suriye'ye gitti. Burada yapılan alışverişin ardından beklenilenin üzerinde bir kârla geri dönüldü. Gerçekleştirilen seferin sonucundan memnun kalan Hazreti Hatice, yardımcısının da Hazreti Muhammed hakkında olumlu izlenimlerini aldıktan sonra onunla evlenmeye karar verdi. Bizzat kendisi veya Nefise binti Münye adlı bir hanımefendi aracılığıyla ona evlilik teklifinde bulundu. Allah Resulü yaptığı istişarelerden sonra bu teklifi kabul edince evlilik gerçekleştirildi. Hazreti Muhammed nikahtan sonra Ebu Talib'in evinden eşinin yanına taşındı. Hazreti Peygamber'in evlendiği sırada 25 yaşında olduğu rivayeti ağırlık kazanmakla birlikte Hazreti Hatice'nin yaşıyla ilgili kaynaklarda farklı bilgiler vardır. Genel kanaat onun evlendiğinde 40 yaşında olduğu şeklindedir. Ancak evliliği esnasında Hatice'nin daha genç yaşlarda bulunduğu da zikredilir. Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin ilk çocukları Kasım olup 2 yaşında vefat etti. Resul-i Ekrem bu sebeple Ebul Kasım olarak künyelenmiştir. Kasım'dan sonra Zeynep, Rukiye, Ümmü Külsüm ve Fatıma adında kızları Tahir ve Tayyip, Abdullah isimlerini verdiği oğulları dünyaya geldi. Tayyip ile Tahir'in iki ayrı çocuk değil, Abdullah isimli oğlunun lakapları olduğu da rivayet edilir. Allah Resulü'nün Hazreti Hatice'den doğan bütün erkek çocukları İslam öncesi dönemde öldüler. Kızları ise Müslüman olup Medine'ye hicret etmişlerdir. Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice ile evliliğinden sonra da ticari hayatını sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Nitekim peygamberlikle görevlendirildiği sırada Mekke müşrikleri ona kendileri gibi çarşılarda dolaşarak ailesinin maişetini teminle uğraşmak yerine niçin Allah'a dua ederek dünya malı istemediğini soracaklardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşındayken Mekkeliler yıkılmaya yüz tutan ve seller sebebiyle büyük tahribata uğrayan Kabe'yi yeniden yapmaya ve tavanını yükseltmeye karar verdiler. Bunun için Cidde kıyılarında fırtınaya yakalanıp karaya vuran bir geminin kerestelerini satın aldılar. Mekke'de bulunan Kıpti bir marangozun yardımıyla Kabe'yi yeniden inşaya başladılar. Mekke'de bütün kabilelerin ortak katılımıyla gerçekleşen inşa faaliyeti, Hacerül Esved'in yerine konulması aşamasına gelince durdu. Çünkü kabilelerden her biri bu görevi kendilerinin yerine getirmesi gerektiğini ileri sürüyordu. Anlaşmazlık neredeyse bir çatışmaya dönüşmek üzereydi. Neticede Kureyş'in en yaşlılarından olan Ebu Ümeyye bin Muğire, Bâb-ül Şeybe yani Bâb-ül Selam kapısından ilk giren kişinin hakemliğine başvurulmasını teklif etti. Onun görüşünün kabul edilmesiyle gelecek şahıs beklenmeye başlandı. Sonunda kapıdan Hazreti Peygamber'in girdiğini görünce oradakilerden her biri onun emin bir kişi olduğunu ifade ederek hakemliğine razı olacaklarını açıkladılar. Yanlarına gelince meseleyi kendisine aktardılar. Teklifi kabul eden Resul-i Ekrem sırtındaki abasını çıkarıp yere serdi. Ardından Hacerül Esved'i elleriyle örtünün üzerine yerleştirdi. Daha sonra her kabileden bir kişinin abanın ucundan tutmasını ve taşın konulacağı yere kadar birlikte götürülmesini istedi. Yerine ulaştığında Hacerül Esved'i elleriyle yerleştirdi. Bunun ardından Kabe'nin inşasına kaldığı yerden devam edildi.
2: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: güvenilir, dürüst, Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle beraberdir.

Hizam bin Hişam bin Hubeyş bin Halid bin Huleyd bin Rebiya el-Huzayi'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, adı Atike binti Halid el-Huzayi'ye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır. Eşim Ebu Mabet bana onu Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağır başlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim." Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir?" diye sordu. Sahabiler "Ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır" buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir."

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İza hamma abdi bi hasene ve lem ya'malha katabtuha lehu hasene fe in amilaha katabtuha 10 hasenat ila 700 dı'f ve iza hamma bi sayyi'e ve lem ya'malha lem aktubha aleyh fe in amilaha كتبتها سيئة واحدة.
0: İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iyilik ve kötülüğün ne denli hassas ölçüsü olduğuna dikkat çekmiştir. İyilik yapanları, hatta iyilik yapmayı arzu edenleri bile takdir etmiş, kötülüğe meyledeni yermiştir. Çünkü ameller niyetlere göre kabul görür. Bu yönüyle müminin niyeti amelinden önce gelir. Niyet, kulluğun sırrı, amelin özü ve ruhudur. İslam dinine göre iyi bir niyete dayanmayan amel Allah katında makbul değildir. Samimi niyet en az gayret kadar değerlidir. İyi bir davranış sadece düşünceden ibaret olsa, hayata geçirilme imkanı bulunmasa da gerçekleştirilmiş kadar değer görür. Akıldan geçen olumsuz düşünceler yüzünden Müslüman günaha girmez. Kötü düşüncenin eyleme dönüşmediği sürece yazılmaması, onun günah olmadığını gösterir. Kötülüğü terk etmeye sevap yazılmasından kasıt, Allah'ın hoşnutluğu gözeterek kötülüğü yapmaktan vazgeçmektir. Eyleme dönüşen kötülüğe karşılık bir kötülük yazılmasıysa, Allah'ın rahmetinin bir göstergesidir ve kötülüğün engellenmesine yöneliktir. Yüce Rabbimize gizli olan hiçbir şey yoktur. O, şöyle buyurmaktadır. Allah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Buna göre, açıktan veya gizlice yaptıklarımız, hatta kalbimizden geçirdiklerimiz dahi, Rabbimiz tarafından bilinmektedir. Öyleyse, bizim hem düşüncelerimizin, hem de davranışlarımızın doğru ve güzel olması, iyilikleri barındırması gerekir. Fakat Rabbimizin rahmeti gereği, düşüncede olan davranış hayata geçirilmemişse, düşüncelerimizden sorumlu olmayız. Ancak düşüncelerimizin, davranışlarımız üzerinde etkisinin olduğunu da unutmayalım. Çünkü iyi düşünen, iyi işler yapar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların geçici dünyayı değil, sonsuz ve gerçek hayatı düşünerek harekete geçmelerini ister. Bizler de samimi eylemleri çoğaltmanın gayretinde olalım.
2: Kırk hadiste iyilik.
0: Resulullah sallallahu aleyhi

Kıymetli dinleyenler, Şemail'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in yaratılış güzellikleriyle dış görünüşünü konu alan hilye çalışmalarından bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz hayattayken onu anlatan sözlü tasvirlere ihtiyaç duyulmuyor ve buna gerek görülmüyordu. Zat-ı Risaleti görmek isteyen kimseler uzak yakın demeden bütün imkanlarını zorlayarak onu görme şerefine eriyordu. Efendimiz'i görmek iştiyakıyla yanıp tutuştuğu halde onu göremeyen Üveys el-Karaniler de eksik değildi. Hazreti Peygamber'i dünya gözüyle bizzat gören şanslı nesle sahabe diyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatını takip eden günlerden itibaren Müslümanlarda tarif edilemez bir peygamber hasreti oluşmaya başlamıştır. Sahabeden sonra gelen tabi'in nesli her fırsatta sahabeye Efendimizin nasıl olduğunu sorup tavsif etmelerini istemiştir. Peygamber Efendimiz'i görenlerin görmeyenlere verdikleri muhtelif cevaplar zaman içinde zengin bir bilgi birikimi meydana getirmiştir. İşte bu sözlü tasvirlerin her birine hilye adı verilir. Bugün hilye şeklinde ifade ettiğimiz kelimenin klasik metinlerdeki orijinal hali halk'tır. Yaratılış ve fıtrat anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Hadislerde konuyla ilgili olarak kullanılan halk-ı Resulullah ifadesi dilimize hilye olarak geçmiştir. Hilye metinlerinde hep Resulullah Efendimizin tarifi imkansız güzelliği anlatılmaya çalışılmıştır. Onu bütün gerçeğiyle anlatamamanın sıkıntısı çekilmiştir. Öyle ki Hazreti Ali gibi bir söz üstadı bile bu hususta ifade güçlüğü çektiğinden söz etmiştir. Hilyelerde Efendimiz'i anlatacak kelimelerin itinayla seçildiğini görmekteyiz. Onu anlatmak için adeta özel kelimeler icat edilmiştir. Maalesef tercümelerde bu kelimeleri tam olarak karşılamak mümkün olmamıştır. Zira dilimizde en güzelden daha güzeli ifade edecek kelime bulunmamaktadır. Alemlerin eşsiz güzeli, dilin imkanları ölçüsünde anlaşılmaya mahkum olmuştur. Hazreti Peygamber'in o eşsiz güzelliğini, Resulullah'ın şairi ünvanını alan Hasan bin Sabit şöyle şiirleştirmiştir. Senden güzelini görmedi gözüm, senden güzelini doğurmadı hiçbir ana. Bütün noksanlardan beri yaratıldın sen. Sanki arzu ettiğin gibi halk olundun. Efendimizin hilyesi hakkında bilgi veren ashabın sayısı oldukça kabarıktır. Hazreti Ali, Enes bin Malik, Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Hint bin Hale'nin tavsifleri daha canlı ve daha detaylıdır. Anlatımların kimi uzun, kimi kısadır. Her biri görebildiği ve anlatabildiği kadar ifade etmiştir. Efendimizin bu tavsifleri adeta farklı fotoğrafçıların farklı zamanlarda çektiği resimleri anımsatır. Kimisi profilden, kimisi cepheden alınmış, kimisi boydan, kimisi yarım çekilmiş fotoğraflar gibi bir durum arz etmektedir. Şükür vesilesidir ki bugün bizler Hazreti Peygamber'in şekl-ü şemailini tanıtan yeterli bilgiye sahih kaynaklardan ulaşabilmekteyiz. Hilye-i Şerif'le alakalı rivayetlere özellikle Muhaddis Tirmizi'nin bir araya getirdiği 14 vesikadan oluşan bir mirasa sahibiz. Tirmizi'nin yanı sıra Buhari, Müslim, İbn-i Sa'd ve Hakim en-Nisaburi gibi alimler de eserlerinde bu konuya yer vermişlerdir. Esasen Efendimiz'e hasret duygusu sadece İslam'ın ilk neslinde baş gösterip de sonradan kaybolmuş değildir. Tezahürleri farklı olsa da bütün Muhammed ümmeti peygamber sevgisi ve saygısını hep canlı tutma gayreti içinde olmuş ve bu canlılığı korumak için çeşitli yollara başvurmuştur. Bu sebepledir ki hilye metinleri hattatların da ilgisini çekmiştir. Hattatlar bir yandan göğüs cebinde taşımak üzere cep hilyeleri kaleme almışlardır. Cep hilyeleri Peygamber Efendimizin çerçeveletilmiş resmi mübarekleri olarak gözden uzak olan, gönülden uzak olmasın diye ceplerde taşınmıştır.

Diğer yandan da evlere asılmak üzere duvar levhası halinde hilyeler yazılmıştır. Duvar levhası olarak hilye-i saadetlerin bulunduğu evde huzur, mutluluk ve bereket olacağına, bulunduğu evi yoksulluktan, üzüntüden, sıkıntıdan ve bütün kötülüklerden, özellikle de hırsızdan ve yangından koruyacağına inanılmıştır. Hilye-i Şerif, kendine özgü kompozisyonuyla ilk defa ünlü Türk hattat Hafız Osman tarafından levha haline getirilmiştir. Hafız Osman'la başlayan Hilye-i Saadet yazma geleneği 4 asırdır kesintisiz devam etmektedir. Her hattat kendi çapında Hilye-i Şerif yazmayı hedefler. Bu levhalar hattatların ustalık devre eseri olarak kabul edilir. Hiçbir hattat yoktur ki Hilye-i Saadet'ten daha güzel bir levha yazmış olsun. Bu sebepledir ki Hilye-i Saadet levhaları hep hat sanatının şaheserleri arasında yer almıştır. Ahmet Cevdet Paşa, Efendimizin hilyesiyle ilgili rivayetleri bir araya getirerek özet mahiyetinde Hilye-i Saadet adı verilen bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma kendisinden sonra gelenler tarafından hep olduğu gibi basılmaya devam etmiştir. Burada Ahmet Cevdet Paşa'ya kulak verelim. Resul-i Ekrem ve Fahri Alem Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hilkatçe ve ahlakça nev-i beni Adem'in ekmeliydi. Mübarek cismi güzel, hep azası mütenasip, endamı gayet matbu, alnı ve göğsü ve iki omuzlarının arası ve avucu geniş, boynu uzun ve mevzun, parmakları uzunca, elleri ve parmakları kalınca idi. Mübarek cildi ise ipekten yumuşak idi. Kemal-i itidal üzere büyük başlı, hilal kaşlı, çekme burunlu, az değirmi çehreli ve söbüce yüzlüydü. Şişman yüzlü ve yumruk yanaklı değildi. Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzel, büyücek ve iki kaşının arası açık fakat kaşları birbirine karipti. Saçları ne pek kıvırcık ne de pek düz idi. Saçlarını uzattığı vakit kulaklarının memelerine değerdi. Sakalı sık ve tam idi. Uzun değil idi ve bir tutamdan ziyadesini alırdı. Alemi bekaya rühlet buyurduklarında saçı, sakalı henüz ağarmaya başlamış, başında biraz ve sakalında 20 kadar beyaz kıl var idi. Cismi nazif, kokusu latif idi. Koku sürünsün sürünmesin, teni ve teri en güzel kokulardan âlâ kokardı. Bir kimse onunla musafaha etse, bütün gün onun rayihayı tayyibesini duyardı. Kıymetli dinleyenler, en güzelden daha güzeli dilimiz döndüğünce anlatmaya devam edeceğiz. Yeni bir programda görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûn tâibûn, âbidûn sâcidûn, lirabbina hamidûn. Sadakallahu va'de ve nasara abde ve hazama'l ahzabe vahde.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve O tek başına orduları perişan etti.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hüsnü hal.
4: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti anacığı namazdayken küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış. Yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya.

0: orada mı, şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah" diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz" buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mal ve onur hususunda kardeşinde herhangi bir hakkı bulunup da bu dünyada onunla helalleşen kişiye Allah rahmet etsin. Çünkü kıyamette ne dinar ne de dirhem bulunur. Eğer o kimsenin iyilikleri varsa onlar haksızlık edilen kimseye verilir. Şayet sevapları yoksa haksızlık yapılan kimsenin günahları buna verilir.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah.

0: Yanan kalbe devasın sen. Bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen. Dilersen rehnümasın sen. Habibi Kibriyasın sen. Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa. Söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrında, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.
1: Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince, Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurarak, ihlas ve samimiyetin önemine dikkat çekmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Değerli dostlar, peygamberliğin Mekke döneminde Hazreti Peygamber kendisine inananlarla birlikte birçok sıkıntıyla karşılaşmıştı. Müminlerin bir kısmı çektikleri sıkıntı yüzünden Habeşistan'a hicret etmek durumunda kalmıştı. Bütün sıkıntı ve güçlüklere rağmen insanların Hazreti Peygamber'in davetine olan ilgisi günden güne artmış, İslam dini kendisine Mekke dışından da taraftar bulmaya başlamıştı. Medine'den 12 kişilik bir grup hacıların şeytan taçladıkları bölgede Akabe'de Hazreti Peygamber'le görüşmüş, bir sonraki yıl 70'ten fazla bir sayıyla geri dönmüş, Hazreti Peygamber'e biat ederek Müslüman olmuşlardı. Ancak inananların sayısının artmasına rağmen Mekke'de Müslümanlara karşı uygulanan zulüm ortamı şiddetini arttırarak devam ediyordu. Ey Allah'ın elçisi! Seni gönderen Allah'a yemin olsun ki eğer seni hoşnut edecekse biz yarın Mina'da bulunanlara saldırıp hepsini kılıçtan geçiririz, diyordu Abbas bin Ubade Akabe günlerinde. İlk Akabe biatına katılan 12 kişiden biri olan Abbas bin Ubade bir daha Medine'ye geri dönmeyerek Hazreti Peygamber'le birlikte Mekke'de kalmaya başlamış ve daha sonra Mekke'den Medine'ye hicret ederek hem Ensar hem de muhacir bir sahabi olma şerefine ulaşmıştı. 622 yılında yapılan 2. Akabe biatinde Medineliler Hazreti Peygamber'i her şart altında koruyacaklarına dair söz vermiş ve bundan rahatsızlık duyan Mekkeli müşriklerin muhtemel saldırısı karşısında Ensar adına Abbas bin Ubade Hazreti Peygamber'e işte böyle destek vermişti. Hazreti Peygamber Abbas bin Ubade'nin teklifini "Bize henüz bu şekilde davranmak için izin verilmedi. Siz yüklerinizin bulunduğu yere dönün," buyurarak cevaplamıştı. Yaşanan bunca baskı, şiddet, işkence ve ablukalı yıllarda inen birçok Kur'an ayeti Hazreti Peygamber ve Müslümanlara daima sabretmeyi, müşriklerden yüz çevirmeyi tavsiye ve telkin etmişti. Bundan dolayı Hazreti Peygamber ve çevresindeki mazlum gençler sabrederek, direnerek hayatta var olabilme mücadelesini kazanmanın gayreti içerisinde olmuşlardı. Zulme uğradıkları halde sabır ve sebatla dilleri döndüğünce inançlarını anlatıp kendilerini ifade etmeye çalışan Müslümanlar, hicretle birlikte Medine'de bir otorite merkezine ve Hazreti Peygamber'in lideri olduğu bir devlet yönetimine kavuşmuşlardı. Ancak hicretin ilk yılından itibaren kendilerine hücum edenlere karşı cihad etmekle emrolunmuşlardı. Bu emir, savaşın toplumsal bir yükümlülük olduğunu en açık bir şekilde ortaya koymuş, gerektiğinde savaşarak dinlerini ve toplumsal yapılarını koruma yolunu açmıştı Müslümanlara. Bununla birlikte savaş sadece silahlı mücadeleden ibaret de değildi. Kişinin Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşamak için çaba sarf etmesi, elinden gelen tüm imkanlarını seferber etmesi, tevhidi tüm dünyaya haykırması, Allah'la arasındaki her türlü engeli kaldırmak için çalışması, iyiliği emredip kötülükten sakındırması. Bunların hepsi Allah yolunda yapılan bir mücadele yöntemiydi. Dinimiz İslam, Müslümanların vereceği mücadelede kişisel çıkarları bir kenarda tutarak Allah rızasını ön plana almış, ona bir ruh ve erdem katmıştı. Bu ise bazen el, bazen dil, bazen mal ve yeri geldiğinde ise canla Allah yolunda mücadele etmek anlamına geliyordu. Tıpkı Hazreti Peygamber'in peygamberliği boyunca yüce Rabbimizin, ey Muhammed, Rabbinin yoluna hikmet

ile güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Kafirlere boyun eğme ve Kur'an'la onlara karşı olanca gücünle mücadele et. Emirleri gereği İslam'ı en güzel bir şekilde anlattığı gibi. Hazreti Peygamber'den sonra da aynı azim ve kararlılıkla tebliğ ve irşat faaliyetini sürdürmek her Müslümanın bir görevidir. Bu, kişinin öncelikle sorumlu olduğu ailesinin eğitimini hakkıyla yerine getirmesiyle başlar. Her mümin, ailesinin güzel bir şekilde eğitilmesini sağlarsa, toplumun cehaleti de büyük oranda ortadan kalkmış olur. Aileden sonra genel olarak toplumun İslam'ı doğru öğrenmesi için yapılacak çalışmalar da bu kapsamdadır ve her türlü imkan bu uğurda kullanılabilir. Peygamber Efendimizin elinizle, dilinizle ve malınızla mücadele edin hadisi, gerektiğinde dilin, gerektiğinde malın mücadele için kullanılabileceğini ifade etmektedir. İslam'ın anlatılmasının sözle olan şeklinden daha etkili bir şekli daha vardır ki, o da İslam'ı halle anlatılmasıdır. Her haliyle İslami bir yaşantıya sahip olan mümin, Müslümanlara atfedilen yanlış imajın ortadan kalkmasında önemli bir rol oynayacaktır. Peygamber Efendimiz, dine karşı mücadelenin dille, halle olduğu gibi malla olabileceğini de vurgulamıştır. Bu bağlamda yeri geldiğinde bir askere teçhizat sağlamak ya da askerin geride bıraktığı ailesine göz kulak olmak da böyledir. Peygamber Efendimiz, bir gaziyi Allah yolunda donatan kimse o yolda savaşmış sayılır. Ve bir gazinin ailesini hayırla kollayıp gözetleyen kimse de Allah yolunda çarpışmış demektir buyurarak bunu ifade etmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, bu mücadelenin bir şekli ise savaştır. İslam'ın yayılması ve yaşanması konusunda elbette birçok engel çıkacaktır. Bu engellere karşı her türlü mücadele edildikten sonra en son çare olarak savaş devreye girmektedir. Her asırda olduğu gibi asrımızda da barışın sağlanabilmesi, herkesin dinini özgürce yaşayabilmesi için son çare olarak savaş da gerekebilmektedir. Fakat savaş sadece silahlı mücadeleyi içeren sıcak savaştan ibaret de değildir. Bundan başka politik, teknolojik, ekonomik ve psikolojik savaş gibi soğuk savaş yöntemleri de bulunmaktadır. Bu savaş yöntemlerinin hepsi hakkında uzmanlaşılması Müslümanlar açısından önem arz etmektedir. Müslümanların her an savaşa hazır olması, İslam'a ve Müslümanlara karşı tehdit oluşturan unsurları caydırmaya yönelik bir tedbirdir. Yüce Rabbimiz bu hususu Hazreti Peygamber dönemindeki askeri güç ve imkanları hatırlatarak şöyle ifade etmektedir. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Beyanında yer alan savaş atları hazırlama ifadesi sembolik bir ifadedir. Çağımızdaki bunun karşılığı her türlü savaş stratejisi ve sıcak savaş için gerekli silahlardır. Peygamber Efendimiz bu mücadelenin Müslümanların yapmaları gereken vazifeler arasında saymıştır. Değerli dinleyicilerimiz, Rebia kabilesine mensup bir muhacir olan Beşir bin el-Hassasiye'ye bağlılığını sunmak üzere Hazreti Peygamber'e gelmişti. Hazreti Peygamber de ondan Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılıp zekat vermek, hac ibadetini yerine getirmek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Allah yolunda savaşmak koşuluyla biat alacağını bildirmişti. Bunun üzerine Beşir, ey Allah'ın elçisi, vallahi bunlardan ikisine yani savaş ve zekata gücüm yetmez. Çünkü insanlar savaştan kaçana Allah'ın gazap ettiğini söylüyorlar.
Bense savaşa katılırsam nefsimi korku kaplar ve

0: ölmeyi arzu etmem. Sadakaya gelince benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Bunlar da ailemin geçim kaynağı ve bineğidir karşılığını verir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onun bu sözlerine karşı elini sallayarak zekat yok, cihat yok. O halde cennete nasıl gireceksin buyurur. Hazreti Peygamber'in bu kararlılığını gören Beşir, tamam ey Allah'ın Resulü sana biat ediyorum der ve biat eder. Hazreti Peygamber Allah rızası istikametinde savaş da dahil olmak üzere mücadele etmek konusunda o kadar ısrarlıdır ki bundan kaçınmayı mümin olmakla bağdaştırmaz. Peygamber Efendimiz bulunduğu her ortamda ve bulduğu her fırsatta bu erdemden bahseder ve ümmetime sıkıntı vermeyecek olsaydı hiçbir müfrezeden geri kalmazdım. Yemin olsun ki Allah yolunda öldürülüp dirilmeyi, ondan sonra öldürülüp dirilmeyi, ondan sonra öldürülmeyi ne kadar isterdim. Allah kendi yolunda ve onun kelimesini doğrulamak üzere yola çıkan kimseyi ya şehit olarak cennete sokmayı veya elde ettiği sevapla salimen yurduna geri döndürmeyi üstlenmiştir ifadeleriyle önemini beyan etmiştir. Peygamber Efendimiz Allah yolunda mücadeleyi gündeminden çıkaranları, Allah yolunda bir eseri bulunmadığı halde ölen kimse, kıyamet günü bir eksiği olduğu halde Allah'ın huzuruna çıkar diyerek uyarmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, İslam adına verilen mücadelede göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus, bunun Allah rızası için yapılması gerektiğidir. Hazreti Peygamber Abdullah bin Amr bin el-As'a, bak Abdullah, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek Allah yolunda mücadele edersen, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen bir kişi olarak diriltir. Abdullah, sen hangi niyetle savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir buyurmuştur. Buradan çıkarılan sonuç, her işimizde olduğu gibi Allah yolunda düşmanla mücadelede de Allah'ın rızasına uygun hareket etmek hiç ama hiç akıldan çıkarılmamalıdır. Müslümanların yaptığı savaş hiçbir zaman haksız bir saldırı ve yok etme mücadelesi değil, Müslümanın kimliği ve kişiliğiyle var olma ve kendi kimliğini koruma yanında zulme ve zalime karşı hakkı savunma çabasıdır. Bu mücadele hakkı tutup kaldırmak ve yeryüzünde hakkın ve adaletin hakim olmasını sağlamaya çalışmaktır. An gelir mümin eliyle, gün olur malıyla Allah yolunda Allah'ın rızasına kavuşabilmek için mücadele eder. Bu uğurda gerektiğinde canını ortaya koymaksa mücadelenin en üst seviyesidir. Ancak bu eline silahı alıp düşman üzerine gelişi güzel yürümek olmadığı gibi İslam'ı hoş göstermek adına İslam düşmanlarına karşı yapılması gereken her türlü mücadeleyi adeta yok sayan, Müslümanı etilgen hale getiren uysal ve pasif bir tavır da değildir. Esas olan insanın canını, malını, onurunu ve tabii ki inancını korumak için Peygamber Efendimizin sünnetini esas alarak Allah'ın rızasına ulaşmak için gayret göstermektir. Hazreti Peygamber müminleri sadece hak ve adalet için savaşmaları ve hakkı yüceltmek için mücadele etmeleri konusunda sık sık uyarmıştır. Bu mücadelenin Allah'ın rızası istikametinde yapılması ise esastır. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan

0: Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim."

Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamükallah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme" buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme, öfkelenme" buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

Ümmü Seleme radiyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla açacık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarımdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La yectemi'ul iman vel küfr fi kalbi imrin ve la yectemi'us sidq vel kezb cemia. ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا.
0: Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hainlikle güvenilirlik bir arada bulunmaz. İslam dini hakikate, doğruluğa ve hakkı söylemeye büyük önem vermiştir. O kadar ki doğruluk ve dürüstlük anlamına gelen sıdk, peygamberlerin sıfatlarının ilkidir. Söz ve davranışlarında dosdoğru olup yalandan kaçınmak, sevgili peygamberimizin en önemli özelliklerinden biri olduğu kadar, müminlerin de en önemli özelliklerindendir. İnsanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için, insanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için, insan ilişkilerinde yalandan uzak durularak dürüstlüğün esas alınması gerekmektedir. Zira bir toplumda yalan dedikoduya, dedikodu, insanların birbirine karşı nefret beslemesine ve nihayetinde düşmanlığa yol açar. İnsanların arasında düşmanlığın hüküm sürdüğü bir ortamdaysa, güven içinde yaşamak imkansız hale gelir. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan Allah Resulü, yalan konusunda o kadar hassas davranmıştır ki, çocuklara yalan söylenmesini, hatta yalan söyleyerek şaka yapmayı dahi yasaklamıştır. Nitekim bir defasında bir kadının çocuğunu çağırıp "Gel sana bir şey vereceğim" dediğini işittiğinde "Ne vereceksin?" diye sormuş. Kuru hurma cevabını alınca "Dikkatli ol. Ona bir şey vermemiş olsaydın bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı." buyurmuştur. Yine Allah Resulü "Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun yalan söylemek Müslümana yakışmaz." buyurarak konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Allah'ın varlığına ve birliğine gönülden iman ederek, hem kendisini yaratana hem de tüm varlıklara karşı dürüst davranma sözü veren mümine, yalan söylemek yakışmaz. Zira Peygamber Efendimizin tanımıyla mümin, insanların kendisinden emin olduğu kişidir. Özü ve sözü bir olmak anlamında doğruluk, İnsanın niyetinin söz ve davranışlarıyla uyum içinde olmasını ifade eder. Doğruluk ve dürüstlük, insanın vicdanını huzura kavuşturur. Ruh dünyasını aydınlatır ve genişletir. Bu özellikleri kendisinde barındıran her bir Müslüman, Allah'ın da, insanların da dünya ve ahirette razı olduğu bir kul haline gelir ve ebedi mutluluğu yakalar. Mükafat olarak da cennete girer.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz.

hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Safa.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir grup Mekkeli müşrik toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler.
1: Ebu Talib! Ebu Talib! Çık dışarı Ebu Talib!
2: Ne oluyor? Ne bu gürültü? Bu ne saygısızlık? Nedir bu haliniz? Ne istiyorsunuz?
3: Bizi dinle yaşlı adam. Bu kadarı yetti artık.
2: Ne oldu? Neden bahsediyorsun sen?
3: Artık bu böyle gitmez. Kardeşinin oğluyla aramızda bir hüküm vermen gerek.
2: Sakin ol bakalım. Madem diyecekleriniz var, içeri geçelim, öyle konuşalım.
0: Ebu Talip gelenleri içeri aldıktan sonra Peygamberimizi çağırdı. Allah'ın Resulü geldi ve Ebu Talip onunla konuşmaya başladı.
2: Gel kardeşimin oğlu. İşte bunlar senin kavmindendir. Senden mutedil olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme.
0: Allah'ın elçisi gelenlere baktı ve onlara ne istediklerini sordu.
3: Ya Muhammed, bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz, söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir söz söylesem, onu siz de söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil şöyle söyledi.
4: Elbette söyleriz o sözü. Hatta 10 katını bile söyleriz.
0: Allah'ın kutlu elçisi, öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu.
3: Olmaz öyle şey. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hadi gidiyoruz, kalkın.
4: Bu söylediğin söz, ilahları bir tek ilah mı yapıyor yani? Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
0: Bu olay üzerine Sa'd suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Gelen ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Müşrikler Allah'ın tek bir ilah olması karşısında şaşkındılar. Bunu kavrayamıyorlardı. Allah, Enbiya suresinin 22. ayetinde bu durumlarına karşı şöyle buyurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım, şeklinde dua ederdi. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. İbni Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın bir topluma gönderdiği azap, oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.

Akra bin Habis, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi torunu Hasan'ı öperken görünce, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan birini bile öpmedim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz," buyurdu.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diretenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir buyurunca ey Allah'ın Resulü diretenler kim dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana karşı gelirse diretiyor demektir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensardan bir adama rastladı ve "Onu rahat bırak. Zira haya imandandır." buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin." buyurdu.

Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa o yerin 7 katı o kimsenin boynuna geçirilir. Enes'ten radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tumari ahak ve la tumazih ve la ta'idhu mev'iden fetuhlife.
0: Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Konuşmak, düşünceleri, verilmek istenen mesajları yansıtmada en güçlü araçtır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et emrinin ilk muhatabı olan sevgili Peygamberimiz bu aracı en etkili şekilde kullanmıştır. Bu, onun tebliğde başarılı olmasında en önemli etkendir. Peygamber Efendimiz açık ve net sözlerle konuşur, gerekirse konuşmasının önemli bölümlerini tekrarlardı. Kelimeleri çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı. Sözleri az ve özdü. Konuştuğu zaman onun kelimelerini saymak isteyen sayabilirdi. Ben az, öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim. Konuşmada sözün içeriği elbette önemlidir. Bununla birlikte onu destekleyen bir vücut dili konuşmanın etkisini artırır. Peygamberimiz konuşurken sadece başını çevirerek konuşmazdı. Muhatabına bütün vücuduyla dönerdi. Boş sözler ve boş işlerden uzak durmak mümin davranışıdır. Allah Resulü gerekmeyen yerde konuşmaz, boş konuşanlardan uzaklaşırdı. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. İnsanların kesin bilgi sahibi olmadıkları konularda konuşmalarını onaylamazdı. Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer. Kaba, argo ve müstehcen şeyler konuşmaktan sakındırırdı. Allah katında en kötü kimse, ağzının bozukluğundan dolayı insanların kendisiyle buluşmayı ve görüşmeyi terk ettiği kimsedir. Küçük gruplar halinde otururken iki kişinin fısıldaşarak konuşmasını uygun bulmazdı. Üç kişi bir aradayken diğerini bırakıp ikisi fısıldaşmasın. Muhatabını incitecek sözler söyledikten sonra özür dilemek her zaman kırgınlıkları gidermeye yetmez. Sevgili Peygamberimiz bu konuda ümmetini uyarmıştır. Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir dinarı iki dinar karşılığında, bir dirhemi iki dirhem karşılığında satmayın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Hazreti Peygamber'in hizmetinde bir genç, Enes bin Malik. Takvimler miladi 622 yılını gösterdiğinde Yesrib şehri artık Medine olarak anılmasını sağlayacak kutlu bir misafiri bağrına basıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine girişinde Ranuna Vadisi'nde ilk cuma namazını kıldırmasının ardından şehre ulaştı. Büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı Efendimiz. O Medine'ye geldikten sonra bütün ensar kendisine hizmet etmek hususunda neredeyse yarışa girdiler. Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym'in bu yarışta yapabilecek veya verebilecek hiçbir şey yoktu evladından başka. Dilinden ve gönlünden şu sözler döküldü. Ey Allah'ın Resulü! Ensar erkek ve kadınlarından sana hediye vermeyen kalmadı. Bu oğlumdan başka sana hediye verecek bir şeyim yok. Evladımı yanına al, sana hizmet etsin. Hazreti Peygamber bu yüce gönüllü anneyi kırmadı ve o dönemde 9-10 yaşlarında olan Enes bin Malik'in günlük hayatın akışı içindeki işlerinde kendisine yardımcı olmasını kabul etti. Bu isteğinin kabul edilmesi üzerine gönlü huzur dolan anne Ümmü Süleym, ''Ya Resulallah, şu hizmetkarınız evladım Enes'e dua buyurunuz.'' diyerek talebini sürdürdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ellerini semaya kaldırdı ve ''Ya Rabbi, Enes'in malını, evladını çok ve bereketli, ömrünü uzun kıl, günahlarını affeyle.'' ifadeleriyle dua buyurdu. 10 yıl boyunca Efendimiz'e hizmet etme şerefine nail olduğu için Hazreti Peygamber'in hizmetkarı anlamındaki Hadimün Nebi lakabıyla anıldı Enes bin Malik. Ne büyük bir şeref, ne yüce bir makamdı bu. Bu vazifesini ifa ederken Resulullah'ın kendisine sanki bir çocuk gibi değil de olgun bir insan gibi davrandığını, bir kerecik bile kendisine yüzünü asmadığını, sert konuşmadığını şu ifadeleriyle aktarır o. Resulullah'a 10 yıl hizmet etmekle şereflendim. Bir defa bile olsun bana öf dahi demedi. Şunu niçin böyle yaptın, bunu niçin yapmadın buyurmadı. Hazreti Peygamber'in terbiyesiyle yetişen Enes bin Malik, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına yaşının küçük olması sebebiyle bir mücahit olarak iştirak edemedi. Ancak Hudeybiye Antlaşması, Mekke'nin fethi, Huneyn gazvesi, Taif muhasarası ve Veda Haccı'nda Resulullah'ın yanında bulundu. Resul-i Ekrem'in eğitim ve öğretim tarzına, insanlara, özellikle de çocuklara karşı hoşgörüsüne ve diğer ahlaki davranışlarına dair birçok bilgi onun vasıtasıyla rivayet edildi ümmete. Sahabe-i kiramın Peygamber Efendimizin hallerini, sözlerini, ahlakını, işlerini bildirme bakımından önde gelenlerinden biridir o. Öyle ki ashabın kıldığı namaz Resulullah'ın namazına Enes'inki kadar benzeyen birini daha görmedik şeklindeki beyanı bu duruma açıkça delalet etmektedir. Hazreti Ebubekir devrinde Bahreyn bölgesinin zekatını toplamakla vazifelendirilen, Hazreti Ömer'in zamanında ise Medine'de kalarak halifenin danışma kurulunda yer alandır o. Hazreti Osman zamanında ilmiyle Basra bölgesinde Müslümanlara önderlik yapan, Hazreti Ali'nin halifeliği zamanında Emevi halifelerinden bir kısmının idareciliğine de yetişen gökteki yıldızlardan biridir o. Son derece nazik, güzel sözlü ve güler yüzlü olan Enes bin Malik, yüksek bir ahlaka sahipti. Resulullah'ı çok sever, onun sünnetine uymaya çok dikkat ederdi. Hazreti Peygamber'in duasının tecellisi olarak uzun ve bereketli bir ömür yaşadı ve Basra'da Hicri 93'te 103 yaşında vefat etti. Enes bin Malik, Peygamberimizin uzun seneler hizmetinde bulunması sebebiyle onun ilettiği emir ve yasakları çok iyi öğrenmişti. Bu nedenle Resul-i Ekrem'in hizmetinde bulunduğu yıllarda ondan öğrendiği birçok hususu öğretmeye çalışması Enes bin Malik'in en önemli yönünü teşkil eder. O uzun ömrünü yalnız bu işe vakfetti ve hayatının sonuna kadar ilim öğretmeye devam etti. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Basra'da, Küfe'de ve Şam'da dersler verdi. Çok ve kıymetli talebeler yetiştirdi. Hasan-ı Basri, Süleyman et-Teymi, Ebu Kılabe, Ebu Bekir bin Abdullah el-Müzeni bunlar arasındadır. Resulullah'ın en yakınlarında bulunanlardan olması nedeniyle onun rahmet mınarından pek çok hadis nakledildi Enes bin Malik tarafından. Bu nedenle Hazreti Peygamber'den en çok hadis nakleden 7 sahabiden birisi olarak kabul edilir Enes bin Malik. Kainatın efendisinden aktardığı şu ifadeler Müslüman kimliğinin temel ilkelerini gösterir bize. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Herhangi biriniz kendi nefsi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin olamaz. Birbirinize boğuz etmeyiniz, haset etmeyiniz, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın kardeşiyle 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Sizden bir kimse başına gelen bir musibetten dolayı ölümü istemesin. Ölümü isteyecek kadar sıkıntılı bir durum içerisine düşmüş olanlar, "Ya Rabbi, hayat hakkımda hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Yoksa ruhumu kabzeyle" desin.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet, babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Safları düzeltin. Omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları göründü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber

iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki, ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla, deyince, Hazreti Peygamber, bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Ey Muaz! İstersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun buyur, dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamlar sorumlu, müezzinler güvenilir kimselerdir. Allah imamlara doğru yolu göstersin. Müezzinleri de bağışlasın.

0: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice Hazreti Peygamber'e şöyle demişti: "Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar, haksızlığa uğrayanlara destek olursun."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nevvas bin Sem'an'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir." buyurdu. İbn Abbas'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşece şöyle dedi: "Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenniyle davranmak."

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu. Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince 3 defa, "Vallahi seni seviyorum," diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı olacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: Eğer siz de Allah'ın koyduğu doğa kanunlarını benim gibi merak ediyor, öğrenince mutlu oluyor ve günlük hayattaki kullanım alanlarında gözlemlemeyi seviyorsanız, sizinle aynı frekanstayız diyebilirim. Bu söylediğim, şu an dinlediğiniz radyo frekansını da dikkate alırsak, hem gerçek hem mecaz anlamda doğrudur diyebilirim. Öncelikle doğanın çalışma yöntemini idrak edebilmem için onları kavrayabileceğim şekilde gözlemlenebilir kanunlara indirgemiş olduğu için Yüce Allah'a ne kadar şükretsem az kalacağını söylemem gerekiyor. Size Yüce Allah'a olan hayranlığımı artıran bir fizik kanunundan bahsetmek istiyorum. Maddenin kalbindeki o gizli titreyişten, varlığın derinlerindeki ritminden, yani rezonanstan, uyum ve yıkımdan. Tayvan'da bulunan Taipei 101 Kulesi, mühendislik tarihinin en görkemli yapılarından biridir. Bu devasa yapı, aktif fay hatlarına yakın bir bölgede inşa edilmiş. Bulunduğu yerde rüzgarlar ve tayfunlar esiyor. Bu kadar ağır doğa şartlarına rağmen kule dimdik ayakta duruyor. Peki onca sallanma etkisine karşı nasıl oluyor da hala yıkılmıyor? Şöyle, binanın 87. katında çelik halatlarla asılı duran 660 tonluk devasa bir çelik küre var. Rüzgarın şiddeti binayı bir yöne ittiğinde bu altın sarısı dev kütle sessizce aksi yöne salınım yapıyor ve sallanma etkisini sönümlendirmiş oluyor. Eğer bu kütle sönümleyici olmasaydı rüzgarın oluşturduğu titreşim bileşenleri yapının doğal frekansıyla çakıştığı an yapı yorulmaya başlar ve nihayetinde pes ederdi. İşte rezonans kontrol altına alınmadığında yıkım, doğru yönetildiğinde ise uyum getiriyor ve sükunet içinde varlığın devamlılığını sağlıyor. Aynı şeyi uçak kanatları için de söyleyebiliriz. Bir uçağın kanadı dışarıdan bakıldığında kas katı bir metal yığını gibi görünse de aslında uçuş esnasında sürekli bir dalgalanma halindedir. Kanat hava akımıyla etkileşime girerek aeroelastik titreşimlere maruz kalır. Bu titreşimler belirli koşullarda büyüyerek kanat çırpınması adı verilen kararsızlığa yol açabilir. Eğer mühendislik hesapları bu frekansları birbirinden ayırmazsa, kanat saniyeler içinde kendi kendini imha eden bir sarsıntıya kapılır. Onun için uçağın kanadına stratejik ağırlıklar eklenir, kütle dağılımı yapılır ve kompozit katmanların yönü değiştirilerek aerodinamik tasarım optimize edilir. Yani büyük kuşun söylediği şarkı değişmiş olur. Böylelikle uçak yıkıcı frekansların etkilerinden uzaklaştırılır ve güvenli bir uçuş sağlanır. Rezonans sadece dev kulelerde veya jet uçaklarında değil, avcumuzun içinden mutfağımıza kadar her yerdedir. Titreşimlerin kontrol altına alınması bize konforlu bir hayat sunar. Örneğin, bindiğimiz otomobillerdeki süspansiyon sistemleri, tekerleklerden gelen titreşimleri ve yolun engebelerini bize hissettirmediği için rahat bir yolculuk yapmamızı sağlar. Aynı şekilde çamaşır makinamız sıkma devrine geçtiğinde evimiz sarsılmaz. Çünkü tamburun titreşimi yaylı ve aktif dengeleme sistemleriyle kontrol edilir. Akıllı telefonlarımızın sessizce titremesi, içindeki minik bir motorun bilinçli bir dengesizlikle oluşturduğu kontrollü bir titreşimle sağlanır. Bir matkap veya mutfaktaki blender yüksek devirde dönerken elimizi uyuşturmuyorsa, bu yine mekanik titreşimlerin kauçuk takozlarla hapsedilmesinden ileri gelir. Eğer bu mühendislik dokunuşları olmasaydı, kullandığımız her alet birer yıkım makinesine dönüşebilirdi. Mekanik dünyada karmaşık hesaplarla çözülen bu durumun en yalın halini U harfi şeklinde iki kola sahip metal çubuk olan diyapazonlarla yapılan deneylerde görebiliriz. Aynı frekansa ayarlı iki diyapazondan birine vurduğunuzda diğeri hiçbir fiziksel temas olmaksızın titremeye başlar. Görünmez hava dalgaları aynı frekansa sahip diğer nesneye ulaşır ve onu titretir. Bu, Yüce Allah'ın doğayı anlamamız için koyduğu düşünen ve araştıran herkesin erişimine açık bir kanundur. Tek farksa kanunun ardından fısıldayan sırrı herkesin duyamadığı gerçeğidir. Varlığın bu muazzam mekanik disiplini insan ruhunun derinliklerinde de yankı bulur. Bizler de niyetlerimizle, dualarımızla ve değerlerimizle adeta bir frekans yayıyormuş gibi etkiler oluştururuz. Bazen hiç tanımadığımız birine kanımızın kaynaması, birinin hüznünün gelip bizim yüreğimizde yankılanması tesadüf değildir. Bu ruhların frekans uyumudur. Neden bazı insanların yanına oturduğumuzda daha tek kelime etmeden içimizi bir huzur kaplar? Ya da neden bazı ortamlarda her şey çok lüks ve kusursuz olsa bile ruhumuz daralır ve kendimizi oraya ait hissetmeyiz? Çünkü aynı frekansta değilizdir. Niyetimiz, ahlakımız ve kalbimizdeki o gizli ritim çevremizdekilerle uyum arıyor. Ancak çok önemli bir noktayı gözden kaçırmamak gerekiyor. Eğer uyum kontrol altına alınıp doğru salınım sağlanamazsa genlik büyüyor ve ritimli salınım koca bir sarsıntıya dönüşerek yıkıma neden oluyor. Kiminle yan yana durduğumuz sadece bir vakit geçirme meselesi değil. Aynı şarkıyı mırıldanarak, aynı frekansta titreşerek önümüzdeki duvarları sarsıyor ve kendimize yol açıyoruz. Eğer biri gerçekten ruhumuzu yoruyorsa, belki de yanlış notalarla aynı senfonide yer almaya çalışıyoruzdur. Doğru insanlarla buluştuğumuzdaysa, konuşmanıza bile gerek kalmayabilir. Varlığın bu eşsiz uyum arayışını doğa kanunlarıyla gözlemlemiş olmak yeterince hayranlık uyandırıcı. Bu durumu benim için çok daha kıymetli hale getiren bir şey daha var. Bundan asırlar evvel Peygamber Efendimizin de aynı noktaya işaret eden şu sözleri:
1: ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Onlardan birbirleriyle uyuşanlar kaynaşır, uyuşamayanlar da anlaşamaz ayrılır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Aceben li emril mu'min, inne emrahu kullahu hayr. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرُ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرُ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ
2: Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine özeldir. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona sabreder. Onun için bu da hayır olur. Allah Resulü bir gün Medine sokaklarında bazı sahabilerle birlikte yürüyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat figan eden bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanamayan kadıncağızın bu halini gören sevgili Peygamberimiz ona, Allah'tan sakın ve sabret dedi. Kederinden bunu söyleyenin Peygamber Efendimiz olduğunu fark edemeyen kadın, benim başıma gelen senin başına gelmedi de böyle konuşuyorsun dedi. Bir müddet sonra kadına onun Allah Resulü olduğu söylenince, bu kederli anne söylediği sözden dolayı pişmanlık hissetti. Özür dilemek üzere sevgili Peygamberimizin kapısına geldi ve kusurumu bağışla. Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim dedi. Bunun üzerine Allah Resulü ona şu karşılığı verdi. Sabır, musibet başa geldiği ilk anda ortaya konulan tavırdır. Sabır, kişinin musibetler karşısında sızlanmayıp güçlü olmasıdır. Tahammül etmesi, kendisini tutmasıdır. Sakin olmasıdır. İnsanın hayatta karşılaşabileceği zorluklara ve olumsuzluklara karşı dayanıklı olmaktır. Metanetli olmak, azim ve cesaret sahibi olmaktır. Sevgili Peygamberimiz, kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir, buyurmuştur. Sabır, insanı olgunlaştırır, güçlendirir. Sabrı kuşanan insan, metanetli, nefsine hakim bir kişidir. Sabır, zor zamanlarda ferahlık ve esenliğe kapı açar. Allah Resulü, hayatın her anında sabırlı davranarak müminlere örnek olmuştur. O, çocukluğundan itibaren nice zorluklara göğüs germiştir. Henüz dünyaya gelmeden önce babasını, küçük yaşta annesini kaybetmiştir. En zor zamanlarında sevgili hanımı Hazreti Hatice'nin vefat acısını yaşamış ve Hazreti Fatıma hariç bütün çocuklarını toprağa vermiştir. O, sabrı bize şöyle tarif etmiştir. Namaz nurdur, sadaka delildir, sabır ışıktır. Mümin, azim, sebat ve sabır için Yüce Mevla'dan şu dua ile yardım dilemelidir. Ey Rabbimiz! Bize zorluklara dayanma gücü, sabır ver. Adımlarımızı sağlam kıl ve hakikati inkar eden bu topluma karşı bize yardım et. Amin.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel 4 rekat sünnet namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü! Onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu.

Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emaneti ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

0: Sevgili Peygamberimiz, şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asılı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir: herhangi bir şey arzu ediyor musunuz? Onlar da cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki? Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler: ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda 1 defa daha şehit olmayı dileriz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bu Şifa-i Şerif, okuduğumuz Şifa-i Şerif dört ana bölümden meydana geliyor. Biz şimdi birinci bölümdeyiz. Birinci bölüm neye dairdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala katındaki değerine. Allah Teala ona ne kadar büyük değer vermiş, onu okuyoruz. Bu birinci bölümün üçüncü kısmındayız. Bu kısımda Fahri Kainat Efendimizin Allah katındaki üstün değerini dile getiren sahih ve güvenilir hadisi şerifleri okuyoruz. Şimdi bu kısmın 11. bahsine geçtik. Müellifimiz şöyle bir başlık atmış. Fastun fi taftilihi fil cenneti bil vesileti ve derecetir rafiya vel kevseri vel fadile. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vesile denilen bir şerefin verilmesini okuyacağız. Vesile. Ezan duasında geçiyor ya, onu da okuyacağız zaten. Rabbim Peygamber Efendimiz'e vesileyi ver. Bu neymiş, bunu okuyacağız. Ona en yüksek derecenin verilmesini okuyacağız. Kevser havuzunun verilmesini okuyacağız. Kevser havuzu diye duyup duruyoruz hep, değil mi? Onu okuyacağız. Ayrıca çeşit çeşit Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çeşit çeşit faziletlerin verilmesini okuyacağız. Neler verilmiş ona? Bunları okuyacağız. Müellifimiz her zaman yaptığı gibi bir konuya geçerken önce o bahsin ilk hadisinin senedini verir bize. Yine öyle yapıyor. Senet ne demek? Kadı İyaz gibi alimler zikredecekleri hadisleri hocalarından okurlar. Hocaları da o hadisi hangi hocalarından duymuşlarsa onu söylerler. Onlar da hocalarının adını verirler. Böylece Efendimiz'e varıncaya kadar kim kimden bu hadisi duymuş onu görürüz. Bunu hadisin senedi diyoruz. Hadisin isnadı diyoruz. Müellifimiz Hicri 544 tarihinde vefat etmiştir. Yani Efendimiz'in vefatından onun vefatına kadar arada 534 sene geçmiş. Bu arada birçok muhaddis bu hadisi birbirine öğretmiş, birbirinden okumuş. Şimdi müellifimiz önce hocasının adını verecek, o hoca hocasının adını verecek. Ben burayı süratlice okuyacağım. Haddesena el-Kadî Ebu Abdillah Muhammed ibn İsa et-Temîmî vel-Fakîh Ebu'l-Velîd Hişâm ibn Ahmed bi-kıraeti aleyh. İki hocasından duymuş bu hadisi. İkinci hocasına ben okudum diyor bu hadisi. Birinci hocası ona okumuş. İkinci hocasına da kendisi okumuş. Kala hocalarım dediler ki diye başlıyor. Haddesena Ebu Ali el-Gassani. Kala haddesena en-Nemeri. Kala haddesena İbni Abdülmü'min. Kala haddesena Ebu Bekir et-Temmar. Kala haddesena Ebu Davud. Bakınız sünen sahibi Ebu Davud'a yeni geldik. Yani Hicri 3. asırdayız. Haddesena Muhammed İbni Selemete kâle haddesena İbni Vehbil an İbni Lehiyate ve Hayvete ve Said İbni Ebi Eyyube an Kâb İbni Alkamete an Abdirrahman İbni Cübeyrin an Abdillah İbni Amr İbnil As. Ashab dönemine geldik. Bu uzun senedin sonunda bir sahabi vardı, ona ulaştık. Kimmiş o? Abdullah İbni Amr İbni As, Peygamber Efendimiz'den en çok hadis yazan Efendimiz'in genç sahabisi. Ona geldik. Şimdi onu dinliyoruz. Ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Bu genç sahabisi Efendimiz'in, Abdullah İbni Amr İbni As, Efendimiz'i şöyle buyururken dinlemiştir. Efendimiz ne buyurmuş, bize ne buyurmuş bakınız. Buyuruyor ki, İza semi'tumul müezzine fekulu misle ma yekul. Müezzin ezan okunurken duyduğumuz vakit müezzinin ağzından çıkan sözleri siz de aynen söyleyin. Müezzin başladı, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz de Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceğiz.
Eşhedü en la ilahe illallah dedi müezzin. Biz de eşhedü en la ilahe illallah. Efendimizin bu emri bunu gerektiriyor. Sümme sallu aleyye. Fe innehu men salla aleyye merreten sallallahu aleyhi aşran. Ezandan sonra da müezzinin sözlerini tekrar ettikten sonra bana salavat getirin. Bir kimse bana bir defa salavat getirirse Allah Teala o kimseye getirdiği salavata karşılık 10 defa rahmet eder. Yani biz bir kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed dedik mi? Efendimizin haber verdiğine göre Allah Teala da bize 10 defa rahmet eder, merhamet eder. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yani yaptığımız, gönderdiğimiz bu salavatın sevabı dönüyor, bize geliyor. Bir yere gitmiyor yani. Ayrıca Efendimiz bizi tanıyor. Ahirette şefaat edecek inşallah. Şefaat deyince illa cehennemden kurtarmak değil. Şefaat çeşit çeşit. Hesapsız, sorgusuz, sualsiz cennete girecekler var. Bir de cennet derecelerinin yükseltilmesi var. Efendimiz buna da şefaat edecek. Yani adama diyelim ki bir dünya büyüklüğünde yer verilmiş. Efendimiz ona şefaat edince belki 10 dünya büyüklüğünde yer verilir. Derecelerin yükseltilmesi bu. Efendimiz buyuruyor ki onun için Allah'tan cenneti istediğiniz vakit Firdevs cennetini isteyin. Çünkü Firdevs cenneti cennetin en yüksek yeridir. Onun için sevgili kardeşlerim Allah Teala'dan Firdevs cennetini isteyelim. Mesela derecemizi yükseltecek şefaatiyle inşallah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet, bana salatü selam getiri. Sümme selullahe teala li el vesile fe inneha menziletun fil cenne la tembegi illa li abdin min ibadillah ve ercu en ekune ene hüve. Bana salatü selam getirdikten sonra benim için vesileyi isteyin diyor Peygamber Efendimiz. Vesile nedir sevgili kardeşlerim? Vesile cennette bir makamın adı. Efendimiz buyuruyor ki bu makam Allah'ın kullarından sadece birine verilecek. Çok makamlar var ama vesile Allah'ın kullarından sadece birine verilecektir. Ona nasip olacaktır. İşte o kulun ben olacağımı umuyorum diyor. Efendimiz'deki inceliğe bakınız, edebe bakınız, nezakete bakınız. O kulun kendisi olduğunu biliyor. Ama onu nasıl ifade ediyor bize? İnşallah o ben olurum diyor yani. Kesin bir şey söylemiyor. Allah Teala kendisine vesileyi vaat etmiştir ama Efendimiz bize bunu anlatırken ne kadar edepli bir dille anlatıyor. İnşallah bana nasip olur o diyor. Onun için sevgili kardeşlerim her şeyde edebe riayet etmemiz lazım. Allah Teala'dan bir şey isterken de, birbirimizden bir şey isterken de, birbirimize davranırken de hep edepli davranmamız lazım. فَمَنْ سَأَلَ اللّٰهَ لِيَ الْوَس۪يلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاءَ Efendimiz buyuruyor ki benim için Allah'tan vesileyi isteyen mümine mutlaka şefaat ederim. Allah'tan benim için vesileyi isteyene mutlaka şefaat ederim. En sahih hadislerden biridir bu hadisi. Vesile hakkında bir başka hadis de şudur. وَفِي حَدِيسٍ آخر عَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ El vesiletu ala derecetin fil cennet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadisi şerifte Sultan-ı Rusul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki vesile cennetteki en yüksek derecedir. Bu derecenin de bana verileceğini umuyorum buyuruyor. Ve an Enes'in kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben şu bilgiyi vereyim. Size ezan okunurken müezzinin sözlerini aynen tekrar edeceğiz değil mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah. Tamam. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyeceğiz. Müezzin hayye alessalah deyince la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Çünkü hayye alessalah ne demek? Haydın namaza demek. Bizim haydın namaza dememizin bir manası yok. Müezzin
bizi davet ediyor namaza. Biz ne diyeceğiz? La havle ve la kuvvete illa billah. Yani her şey ancak Allah'ın yardımıyla olur. Allah Teala yardım ederse bir şey yapılabilir demektir. Hayyâlel felâh dedi müezzin, yine biz aynı şeyi söyleyeceğiz. La havle ve la kuvvete illa billah. Sadece bu ikisinde değişen la havle ve la kuvve ifadesidir. Ondan sonra işte Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, onları aynen söyleyeceğiz. Bunu unutmayayım. Madem ki Efendimiz şefaat vaat ediyor bize, ezanı duyduğumuz vakit biz de tekrarlayalım müezzinin sözlerini. Hayyâlesselâh, hayyâlelfelâh derken la havle ve la kuvvete illa billah diyelim. Diğerlerini aynen tekrar edelim inşallah. Ve an Enes'in kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem veynâ ene esîru fil cennâ iz arada lî nehrun hâfetâhu kibâbullu. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cennette dolaşıyordu. Muhtemelen bu Miraç'ta olabilir. Orada karşıma bir ırmak çıktı. Cennette gezinirken bir ırmak çıktı. Irmağın iki yanında inciden yapılmış kubbeli saraylar gördüm. Kultülü Cibril'e, Cebrail aleyhisselama dedim ki, rehberim, kılavuzum Cebrail aleyhisselama, ma haza, bu nedir, bu inciden yapılmış bu kubbeler nedir diye sordum. Kale, el kevserüllezi atakehullah. Cebrail bana dedi ki, o Rabbinin sana verdiği kevserdir. Rabbinin sana verdiği kevserdir. Kale, sümme darabe bi yedihi ila tinihi festahrece misken. Sonra Cebrail bu nehri iyice tanımam için diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini Kevser ırmağının içine daldırdı ve nehrin dibinden misk çıkardı. En güzel koku olan miski çıkarttı. Demek ki Kevser'in burcu burcu kopmasının sebebi dibinin misk olması, toprağının miskten olması. Ve an Aişet'i ve Abdillah ibn-i Ömer'e mislehu, Kevser ırmağına dair bu hadisi şerifin bir benzerini Aişe annemiz radıyallahu anha ve Abdullah ibn-i Ömer radıyallahu anhuma rivayet etmişlerdir. Kale, Efendimiz buyuruyor ki, ve mecrahu alet dürri vel yakut ve ma'uhu ahla minel asel ve ebyadu minel selc. Peygamberi Alişan Efendimiz buyuruyor ki, Kevser ırmağının yatağı nedendi? Misk vardı yatağında, inci ve yakuttandı diyor. Aynı zamanda nehrin yatağı inci ve yakuttandı. Suyunun tadı ve rengi nasıldı acaba? O konuda da Efendimiz bilgi veriyor. Buyuruyor ki, tadı baldan daha tatlıydı. Rengi kardan daha beyazdı. Bembeyaz. Bulanık değil ya. Ve fi rivayetin anhu fe izâ huve yecri ve lem yeşukka şakkan aleyhi havdun feridu aleyhi ümmeti. Kevser ırmağını tanıtmaya Efendimiz devam buyuruyor. Bir başka rivayetinde Peygamberi Zişan Efendimiz buyuruyor ki, Kevser ırmağı sakin sakin akıyordu. Öyle dalgalı filan değil yani. Sakin sakin. Bu sebeple de toprağı yarmıyordu diyor. Yani demek alttan filan akıntısı da yok. Öyle düzgünce akıyor. Yatağındaki incileri, yakutu incitmiyor yani. Sakin sakin akıyordu. Kevser ırmağının üzerinde bir havuz vardı. Ümmetim ahirette bu havuzun suyundan içmek için oraya gelecek buyuruyor. Efendimiz zaten orada buluşacağız. Ben sizden önce gidiyorum. Ey ümmetim orada buluşacağız buyurdu. İnşallah Rabbim orada Efendimizle buluşmayı hepimize nasip-i müyesser eylesin. Ve zekere hadisel havd. Peygamber aleyhisselam daha sonra havuz hadisini zikretmiştir. Ve nahvuhu an İbni Abbas. Bu hadisin bir benzeri
Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhima tarafından da rivayet edilmiştir. Bu Abdullah İbni Abbas'ın rivayetinde şöyle bir ilave var güzel kardeşlerim. Kevser havuzumun büyüklüğü buyuruyor Efendimiz. Bir ucundan diğer ucuna bir aylık yoldur. Havuz deyince bizim aklımıza olimpiyat havuzları falan gelmesin ha. Bir ucundan diğer ucuna bir aylık yoldur. Öyle milyarlarca inşallah mümin onun başında toplanacak. Öyle sıkışma da yok. Ya biraz çekil kardeşim bir de ben içeyim deme yok yani. Herkes rahat rahat yerini bulacak orada. Dört kenarı birbirine eşittir. Kevser havuzumun kenarında gökteki yıldızlar kadar çok bardak vardır. Suyu kardan beyaz, baldan tatlı, kokusu miskten güzeldir. Ondan bir içen bir daha susuzluk çekmeyecektir. Yani gene içecek de ama böyle hararet duymayacak. Ve an İbni Abbas'ı neyden kal el kevseru el hayrul lezi atahullahu iyyahu. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan gene bu konuda rivayet edilen bir hadisi şerif var. Demiş ki İbni Abbas kevser demek Allah Teala'nın Server-i Enbiya Efendimiz'e verdiği hayır demektir. Demek ki Kevser'in bir manası da hayır manasına geliyor. Ona çok hayır vermiştir. Ve kâle Said İbni Cübeyr'in ünlü tabi'in alimi Said İbni Cübeyr var. O şöyle diyor bu konuda. Ve nehrul lezî fil cenneti minel hayril lezî atallah. Cennetteki Kevser ırmağı Allah Teala'nın Peygamber Aleyhisselam'a verdiği pek çok nimetten sadece biridir. Ve an Huzeyfe'te, müellifimiz Allah rahmet eylesin, bu konuda bulduğu rivayetleri, güvenilir rivayetleri toplamış buraya. Ashab-ı kiramdan Huzeyfe İbnül Yeman radıyallahu anh var. Ondan da bir hadis var diyor. Fîmâ zekerehu aleyhisselam an rabbihi, bu kutsi hadismiş. Kutsi hadis neydi? Allah Teala'nın Peygamber Efendimizin gönlüne ilham ettiği hadis demektir. Onu Peygamber Efendimiz kendi sözleriyle dile getiriyor. Demek ki kutsi hadis nasıl bir hadismiş? Manası Allah'tan, sözleri Efendimiz'den olan hadisi şeriftir. Allah Teala Efendimiz'e bir şey söyleyeceği vakit kalbine ilham ediyor. Efendimiz de onu kendi mübarek sözleriyle dile getiriyor. Evet. Ne buyuruyor? Hak Teala Hazretleri bana Kevser'i verdi. Kevser nedir? Kevser cennet ırmaklarından biridir. Bu ırmak benim havuzuma akar. Evet. Kevser ırmağı nereye akıyormuş? Efendimizin havuzuna akıyormuş. Biz işte o havuzun başında inşallah toplanacağız. Ve an İbni Abbasin fi kavlihi Teala ve lesevfe yudike rabbuke feterda. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuna Kur'an-ı Kerim'in ünlü müfessiridir biliyorsunuz. Tercümanül Kur'an diye meşhur olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in tercümanı yani müfessiri diye meşhurdur. Duha suresinin 5. ayeti kerimesi olan Rabbin sana istediklerini verecek ve seni hoşnut edecek ayeti kerimesini açıklıyor ve şöyle tefsir ediyor bu ayeti kerimeyi. Kal, elfu kasrin min lü'lü'i turabuhunne el misk ve fihima yuslihuhunne. Bu rivayet şöyle, yani İbn Abbas'ın bu ayeti kerimeyi tefsiri şöyle. Kainatın Rabbi cennette Peygamber-i Alişan Efendimiz'e inciden yapılmış 1000 tane saray verecektir. O rivayette böyle. Efendimiz'e inciden yapılmış 1000 tane saray verecektir. İnciden yapılmış olan bu sarayların toprağı misktendir. Bu inci köşklerin her birinin içinde hem bu köşkleri güzelleştiren her şey vardır, hem de insanı bu sarayların içinde yaşamaya özendiren
her şey vardır. İnsanın ihtiyaç duyduğu, arzu ettiği, olmasını arzu ettiği her şey vardır. Yüce Rabbim bize de birçok köşk nasip eylesin, birçok saray nasip eylesin. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizi salih kullarından eylesin. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi. Evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz esnada bir gürültü duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşittiğiniz gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Biz de, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine, "Bu 70 sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Bugüne kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz." buyurdu.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi

0: Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne min ekberil kebair istitaletel mar'i fi irdi raculin muslimin bi gayri hakk.
0: Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftirayı bir kişiye asılsız bir kusur veya suç isnat etmek olarak tanımlamıştır. Yukarıdaki hadiste insanı helake sürükleyen 7 büyük günahtan biri olan iftiranın cezasının cehennem olacağı açıklanmaktadır. Sevgili Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz iffeti konusunda iftiraya uğramıştı. Bu olay İslam tarihinde ifk hadisesi olarak bilinmektedir. Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimizle birlikte Beni Müstelik seferine katılmış, dönüş yolunda mola verildiği sırada ihtiyaç sebebiyle biraz uzaklaşmıştı. Döndüğünde gerdanlığının düştüğünü fark etmiş, onu aramaya gittiğinde kafile onun yokluğunu fark etmeyerek yola çıkmıştı. Hazreti Ayşe döndüğünde kafilenin gittiğini anlayıp beklemeye başlamış ve orada uyuyakalmıştı. Birliğin arkasını toplamakla sorumlu olan Safvan isimli sahabi onu uyandırmış ve birlikte kafileye yetişmişlerdi. Münafıklardan bir grup bu olay hakkında kötü niyetli yorumlar yaptılar. Hazreti Ayşe ile Safvan'a iftira ettiler. Bu çirkin karalamayı insanlar arasında yaymaya başladılar. Sefer dönüşü hastalanan Hazreti Ayşe bir ay boyunca olaylardan habersiz kalmıştı. Durumdan haberdar olunca çok üzüldü. Peygamberimiz de çok üzgündü. Güvendiği insanların görüşüne başvurdu. Hanımıyla Safvan hakkındaki olumlu görüşünü açıkladı fakat içinde bir kuşku vardı. Konu hakkında konuştuğunda Hazreti Ayşe kendisine düşenin Hazreti Yakup gibi sabretmek olduğunu ve kendisine sadece Allah'ın yardım edeceğini söyledi. Kısa süre sonra gelen vahiy Hazreti Ayşe'yi aklamıştı. Bu ayetlerde sadece iftira edenlerin değil, bu iftiraya inanan ve yayılmasına sebep olanların da sorumlu olduğu ve iffet konusundaki iftiranın Allah katında çok büyük bir günah olduğu açıklanmıştır. Rabbimiz, iffetli mümin kadınlara iftira edenlerin dünyada ve ahirette lanetlendiklerini ve onlar için büyük bir azap olduğunu haber vermiştir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse mescide gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı her adımdan biri için kendisine bir sevap yazılırken, diğeri için bir günahı silinir.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30

0: 19, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir grup Mekkeli müşrik toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler.
1: Ebu Talib! Ebu Talib! Çık dışarı Ebu Talib!
2: Ne oluyor? Ne bu gürültü? Bu ne saygısızlık? Nedir bu haliniz? Ne istiyorsunuz?
3: Bizi dinle yaşlı adam. Bu kadarı yetti artık.
2: Ne oldu? Neden bahsediyorsun sen?
3: Artık bu böyle gitmez. Kardeşinin oğluyla aramızda bir hüküm vermen gerek.
2: Sakin ol bakalım. Madem diyecekleriniz var, içeri geçelim, öyle konuşalım.
0: Ebu Talip gelenleri içeri aldıktan sonra peygamberimizi çağırdı. Allah'ın Resulü geldi ve Ebu Talip onunla konuşmaya başladı.
2: Gel kardeşimin oğlu. İşte bunlar senin kavmindendir. Senden mutedil olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme.
0: Allah'ın elçisi gelenlere baktı ve onlara ne istediklerini sordu.
3: Ya Muhammed, bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım.
0: Bunun üzerine peygamberimiz, söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir söz söylesem, onu siz de söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil şöyle söyledi.
4: Elbette söyleriz o sözü. Hatta 10 katını bile söyleriz.
0: Allah'ın kutlu elçisi, öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu.
3: Olmaz öyle şey. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hadi gidiyoruz, kalkın.
4: Bu söylediğin söz, ilahları bir tek ilah mı yapıyor yani? Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
0: Bu olay üzerine Sa'd suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Gelen ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Müşrikler Allah'ın tek bir ilah olması karşısında şaşkındılar. Bunu kavrayamıyorlardı. Allah, Enbiya suresinin 22. ayetinde bu durumlarına karşı şöyle buyurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Semüre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, burası şehitlerin diyarıdır dediler. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan İki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar. Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar. Sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki, Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: iki dua

ama reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sorar. Onların Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurlar.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete ihanet eden erkek ve kadının had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.

0: Peygamberimiz şöyle demektedir: yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Allah tarafından kendisine mal verilip de malını hak yolunda harcayan kimseye, Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimseye.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ ve sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sense ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerindeki hakkım için peygamberin sana ne söylediğini bana bildirmeni istiyorum" dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım, senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da "Gördüğünüz gibi güldüm" dedi. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'ı öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini ortadan kaldırmıştır. Takva sahibi mümin ve bedbaht günahkar ayrımı vardır. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır.

0: Sade Yaşamak adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 507 nolu hadis. Ve'an Enes'in radıyallahu anhu. Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet. Allah kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, Rahenen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme dir'ahu bişa'irin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zırhını arpa karşılığında rehin bıraktı. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arpa ekmeği yapmak için arpa almak istemiş. Ancak aldığı arpaların mukabilinde ödeyeceği nakit bir parası olmayınca zırhını bırakmış. Bir bakıma ipotek olarak, yani rehin bırakmış. Bilahare parasını ödediğinde zırhını geri alabilecek. Hazreti Enes bize bu bilgiyi niçin aktarıyor? Salat ve selam üzerine olsun Hazreti Peygamber'in elini rahatlatacak şekilde zenginleşip mal biriktirmediğini, eline geçen imkanları, ki çok önemli miktarda imkanlar geçiyordu, bunları ilim talep eden kimselere harcayarak, gazaya, cenge giden askerlere harcayarak, fakirlere, fukaraya harcayarak Hazreti Peygamber dağıtıyordu. Sonra yine dönüp kendisi aynı sade standarttaki hayatına devam ediyordu. Adına gönüllü fakirlik diyebileceğimiz yahut sadelik diyebileceğimiz bu şekildeki hayatını ölünceye kadar, vefat edip Rabbine varıncaya kadar sürdürdü. Hazreti Enes devamla diyor ki وَمَشَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ben sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmiştim, yani bir defasında. بِخُبْزِ شَعِيرٍ, bir miktar arpa ekmeği götürmüştüm. وَاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ, ve bir miktarda bayat bir iç yağı götürmüştüm. Ortama bakılırsa birileri de Hazreti Peygamber'in bu anlamda zor geçindiğinin farkında. Dolayısıyla yer yer getirip hane-i saadetlere hediyeler takdim ediyorlar. İşte Hazreti Enes bir miktar arpa ekmeği getirmiş, bir miktar iç yağı getirmiş. Yesinler, karınlarını doyursunlar diye. Hazreti Enes diyor ki, وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ, ben onu işittim, diyordu ki, مَا أَصْبَحَ لِأَهْلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ, Muhammed ailesinin hanelerini kastediyor, kendisi ve eşlerini kastediyor. Muhammed'in ailesi bir ölçek arpa ile sabahlamış değil. وَلَا اَمْسَى, ne de akşamlamış, ne sabahlamış ne de akşamlamıştır. Yanlarında bir ölçek arpa olduğu halde. مَا أَصْبَحَ لِأَهْلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلَا اَمْسَى, Muhammed ailesi bir arpa ölçekle ne sabahlamıştır ne de akşamlamıştır. وَاِنَّهُمْ لَتِسَعَةُ اَبِيَاتٍ, ki onlar öyle bir hane, iki hane değil, tam dokuz hane. Resulullah'ın eşleri dokuz ayrı hanede, ama buna rağmen tamamını düşünecek olursak bir ölçek arpa ile ne sabahlamışlar ne de akşamlamışlar. Hep bir ölçek arpadan daha az olmuş. Ravahul Buhariyu, bunu İmam Buhari rivayet etmiş. Daha önce de benzer rivayetler okuduk. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaktiyle zor zamanların ve yokluğun egemen olduğu dönemde fakirce bir hayat yaşadığını zaten biliyoruz. Ama sonrasında Medine'nin güçlendiği, Mekke'nin fethedildiği, hatta Yarımada'nın neredeyse tamamen Müslümanlaşmaya yüz tuttuğu dönemlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gayet rahat, imkanları bol ve geniş bir hayat sürmesi mümkündü. Ama bu kez de o bunu tercih etmedi. Elbette eline çok imkanlar geçti ama o bunları ifade ettiğimiz üzere ilim talebelerine yahut mücahitlere, gazaya giden askerlere yahut fakir ve fukaraya dağıtmayı tercih ediyordu. Böylece gönüllü olarak sade bir hayatı, uzaktan baktığında fakirce bir hayatı bile isteye yaşamayı esas aldı. Dolayısıyla bu tür rivayetlerden yola çıkarak dünyada çalışmamayı, kazanmamayı, daha fazla imkan elde etmek üzere Allah'ın fazlından, rahmetinden girişimlerde bulunarak çokça imkanlara kavuşmayı kötüleyen bir anlayış çıkarılamaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imkanları sürekli artış halindeydi. Ve o bunun için gereken her türlü adımı atıyor. Etrafındaki ashabına da Allah'ın rahmetinden, fazlından daha fazlasını elde etmek üzere çalışmayı ve kazanmayı özendiriyordu. Ancak ne var ki ele geçen imkanlar ne kadar çoğalırsa çoğalsın, bunları şahsi yaşamında bir lüks ve şatafata dönüştürme arzusu yoktu. Gelen o bolca imkanları Allah yolunda infak ederek başkalarıyla paylaşmayı yeğliyordu. Eğer bizler de kazandıklarımla kendi hayatımı beş başı mamur kılmayacaksam, bolca kazandıklarımı başkalarına infak edeceksem neden çalışayım ki diyenlerden değilsek, öteye yatırım yapmayı esas alan Cenab-ı Hakk'ın وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, her kişi yarın için ne takdim ettiğine baksın öğüdünü esas alan bir hayat tarzı ortaya koyacaksak, o zaman burada yaşanmış harika bir model duruyor karşımızda. Asla miskinliği özendirmeyen, elinin kazancını çaba ortaya koyarak, emek vererek, alın terini silerek bir şeyler kazanmayı özendiren Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kazandıklarıyla bu dünyayı esas almak yerine ahirete yatırım yapmayı bizlere telkin etmiş olması ve bunu da hayatında en güzel şekilde ortaya koymuş olması son derece çarpıcıdır. Böylece o sadece sadeliği başkalarına telkin edip duran ama kendi hayatında lüksü esas alan tutarsız kimselerden olmamıştır. Özellikle dini temelli anlatımlarda bulunan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan getirdiği bu dini öğrenmiş ve bunu insanlarla paylaşmayı vazife edinmiş olan kimselerin de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öykünerek onun bu yaşam modeline dikkat etmeleri icap eder. Çünkü başka alanlardaki insanların dünyayı esas alan yaklaşımları bu denli göze batmaz. Zira hem alemlere rahmet Allah Resulü'nün mesajını insanlara anlatıyor olacaksınız, bunu tebliğ ediyor, paylaşıyor olacaksınız. Bunun içerisinde sade yaşam var, bunun içerisinde dünyayı gelip geçen biri gibi yaşamak var. Bunun içerisinde israftan uzak durmak var. Bunun içerisinde lüksten imtina etmek, sadeliği esas almak var. Tüm bunları gerek Resulullah'ın sözlerinden, gerekse yaşam tarzından ve ortaya koyduğu o numuneden aktarıp dururken bununla uyumlu olmayan bir görünüm arz etmek elbette ki tutarsızlık olur. Ve anlatılan şeylerin de paylaşılan şeylerin de inandırıcılığının kaybolmasına yol açar. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sade, güzel hayatından oldukça uzak bir noktadayız. Dolayısıyla da onun misyonunu paylaştığımızda beklediğimiz ve umduğumuz etkiyi oluşturamıyoruz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi ve yakın planındaki özellikle ilim tahsil eden ve bilahare büyük alimler olan sahabiler, onun bu yaşam tarzından çok şey öğrendiler ve pek çoğu bunları hayatında tatbik ettiler. Ve o gördüğünüz nesil, yarımadadan dışarı taşarak bütün dünyaya İslam'ı yaymaya muvaffak oldular. Çünkü dışarıdan bakanlar, onların amacının sadece Cenab-ı Hakk'ın bu tertemiz, tevhid üzere olan, dünyayı ahirete bağlayan yegane tek bir ilahın, Allah Azze ve Celle'nin sahip olduğu, malik olduğu, hüküm sahibi olduğu bir din üzere gördüler. Maksatlarının dünyevi şeyler kazanmak olmadığını, ahirete dönük bir heves, ümit ve arzuyla yaşadıklarını gözlemlediler. Anlattıklarından daha çok yaşadıkları bu güzellikler, diğer coğrafyalardaki insanların kolaylıkla İslam'ı benimsemelerine yol açtı. Bizler tersi bir görünüm ortaya koyarak çekici olmaktan daha çok yer yer itici oluyoruz. Bu da biz din gönüllerinin vebali olarak gün be gün üzerimizde kalmaktadır. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İnne iblisa kâle li rabbih bi'izzetike ve celâlike la abrahu ugvi bani âdeme medâmetil arvâhu fihim. فقال له الله فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني.
3: İblis Rabbine, senin izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki ruhları bedenlerinde olduğu sürece Adem oğullarını saptırmaya devam edeceğim demiş. Allah da izzetim ve celalim hakkı için onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım karşılığını vermiştir. Allah'ın yarattığı cinlerden biri de iblistir. Cenab-ı Hak, Adem'i topraktan yaratıp meleklere secde etmelerini emredince, iblis hariç meleklerin hepsi Hazreti Adem'e secde etmiştir. Allah iblise, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sorunca, iblis kibirlenmiş, ben ondan üstünüm, çünkü beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın diyerek kendince secde etmeme gerekçesini açıklamıştır. Bunun üzerine Allah, iblisi kınamış ve kovulmuş olarak meleklerin arasından çıkarmış ve artık o, Rabbine karşı gelip hak ve hakikatten ayrıldığı için şeytan olarak adlandırılmıştır. Allah'ın huzurundan kovulan iblis, Rabbinden kıyamete kadar kendisine müsaade etmesini istemiştir. Yüce Rabbimiz kendisine mühlet verince bu sefer de kendisinin kovulmasına sebep olarak gördüğü insanoğlunu saptırmak için var gücüyle çalışacağını, onlara türlü vesveseler vereceğini ve Adem oğullarını doğru yoldan alıkoyacağını ifade etmiştir. Cenab-ı Haksa iblise, şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır diye buyurmuştur. Artık şeytan olarak anılan iblis hiç boş durmadı. İlk iş olarak kendisinin saptırılmasına sebep oldukları düşüncesiyle Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı cennetten çıkarmak istedi. Bu yüzden onlara vesveseler vermeye başladı. Onlara Allah'ın cennette kendilerine yasak kıldığı meyveyi yediklerinde melek olarak orada sonsuza dek kalabileceklerini söyledi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bu vesveseye uyup melek olma ve cennette ebedi kalma umuduyla Rablerinin koyduğu yasağı çiğneyince cennetten dünyaya gönderildiler. Ancak her ikisi de yaptıklarına pişman oldular ve birlikte Rablerine şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah Teala, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın tevbelerini kabul ettiğini Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Artık kim iblisin yolundan gider, onun gibi kibirlenir, hatasına tevbe etmek yerine günahında ısrar edip insanları kötülüğe sürüklerse, şeytanlar topluluğuna katılmış, dünyasını ve ahiretini harap etmiş olur. Kim de Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yolundan gider, hatasına tevbe edip Rabbinin rahmetine sığınır, onun emir ve yasaklarını gözetirse, dünya mutluluğu ve ahiret cenneti onu beklemektedir.
1: Kırk hadiste iman.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu. Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.

Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la na'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine

0: Allah'tan başka ilah yoktur. Kâfirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Kâbisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme inni a'udu bika minel cubni vel buhl ve a'udu bika min an uradda ila erdelil umur ve a'udu bika min fitnetid dunya ve a'udu bika min fitnetil kabr.
0: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden

0: Allah Resulü, misafiri olduğu ev sahibine kendisi dua ettiği gibi ashabına da dua etmelerini tavsiye ederdi. Bir defasında sahabileriyle birlikte Ebu'l-Heysem bin Teyyihan'ın evine misafir olan Hazreti Peygamber, yemek sonrası sahabilerine, "Kardeşinizi mükafatlandırın," buyurdu. Ashab bunun üzerine, "Ya Resulallah, onun mükafatı nedir?" deyince Resulullah şöyle buyurdu. "Bir adamın evine gidilir, yemeği yenir, içeceği içilir, sonra onun için dua edilirse, işte bu onun mükafatıdır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah'ın korumasını hak etmenin yolu, sabah namazı. Enes bin Sirin şöyle dedi. Cündeb el-Kasri'den işittiğime göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah ile kulu arasındaki iletişimin ve bağın en somut göstergesidir namaz. İnananlara belirli vakitlerde farz kılınan bu ibadet, Resulullah'a ve ümmetine Miraç gecesinin armağanıdır. Onu vaktinde ve hakkını vererek kılanların cennetle müjdelendikleri eşsiz bir kulluk görevidir. Namazlarını muhafaza etmek ve namazlarına devam etmek, müminleri niteleyen övgüye değer hasletlerdendir. Bununla birlikte kendisini muhafaza edip devam ettirme bakımından en çok zorlandığımız ibadet sabah namazıdır. Yeni bir güne başlarken insanın sorumlu kılındığı bu ilk ve en önemli görev türlü bahanelerle çoğu kez ihmal edilmektedir. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır. Buna göre Allah Teala namazını ihlasla eda ettiği sürece kulunu hem dünyada hem de ahirette karşılıksız bırakmayacağının güvencesini vermektedir. Kul namazını terk etmediği takdirde Allah ile aralarındaki ahde hiçbir zarar gelmeyecektir. Sabah namazına hasredilen bu güvence onun diğer namazlara kıyasla daha külfetli oluşundan kaynaklanır. Henüz gün aydınlanmamışken, çoğu kimse sıcak yatağında rahatça uyurken, Rabbinden gelen davete icabet etmek kolay değildir. Ağır gelir insanın nefsine. Minarelerden yükselen "Es-salatu hayrun minen-naum," namaz uykudan hayırlıdır nidasını işitse de kulakları, en tatlı yerinde uykusundan vazgeçmekte zorlanır insan. Başlangıçta 5 dakika daha uyusam ne çıkar diyerek yaptığı küçük ertelemeler tekrarlanıp alışkanlık haline gelince, uykuya yenik düşen göz kapakları çoğu zaman güneşin ışıklarıyla birlikte açılır. O anda Rabbine verdiği sözü tutamamanın pişmanlığı içini yaksa da zamanı geri çevirmek mümkün değildir artık. Kimi zaman günlük hayatın meşgaleleri yüzünden yorgun düşmekten, kimi zaman televizyon karşısında boşa harcanan saatler sonrasında geç yatmaktan, kimi zaman da sabah namazının önemini hakkıyla idrak edememekten kaynaklanan bu gaflet halini her insan yaşayabilir. Böyle zamanlarda üzerimize düşen bu durumu kanıksayarak türlü bahanelerle sabah namazını kılmamayı alışkanlık haline getirmek yerine, Rabbimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemenin üzüntüsünü ve pişmanlığını yürekten hissederek daha sonraki günlerde de aynı hataya düşmemek için gayret sarf etmek olmalıdır. Zira münafıklara en ağır gelen iki namazdan biri olan sabah namazı, Allah'a imanımızı ve ona duyduğumuz samimiyeti ispat etmemiz bakımından da büyük önem arz etmektedir. Kaldı ki sevgili Peygamberimiz genel anlamda namazı terk etmenin, küfürle imanı birbirinden ayıran ince çizgiye tekabül ettiğine dikkat çekmektedir. Uykunun en tatlı anından feragat etmeyi gerektiren sabah namazı, Allah katında ve Resulünün nezdinde bir o kadar paha biçilmez bir değere sahiptir. Güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namaz kılmayı emreden Yüce Allah, "Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir," buyurarak sabah namazının önemine ayrıca işaret eder. Resulullah ise serinlik vakti kılınan iki namazdan biri olarak nitelediği sabah namazını kılan kimseyi cennetle müjdeler. Sabah namazı onun nezdinde öylesine kıymetlidir ki, farzından önce kılınan iki rekatlık sünnete bile ayrı bir değer atfeder. Nitekim o, bu iki rekat sünnetin dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlı olduğunu ifade etmiştir. Sabah namazının vaktinde eda edilmemesi halinde ise sünnetiyle birlikte kaza edilmesini tavsiye etmiştir. sabah namazını kılarak Allah'a olan borcunu ödemiş ve onun güvencesini hak etmiş olmanın verdiği huzurla güne başlamanın ayrı bir önemi vardır Müslümanın hayatında. O vakitte Rabbinin huzuruna varan kimseye gece ve gündüz melekleri birlikte şahitlik eder. Bununla birlikte sabah namazı ölümün kardeşi olan uykudan sonsuz kudreti sayesinde uyanıp sabaha erişmemizi sağlayan Yüce Allah'a günün ilk şükrünü eda etmenin en güzel ve en anlamlı şeklidir. Allah Resulü benzer şekilde daha farkında olmadıkları birçok faziletini bilmeleri halinde insanların sabah namazına gitmek için ne kadar çaba göstereceklerini şöyle beyan eder. Eğer insanlar yatsı ve sabah namazlarındaki fazileti bilselerdi, sürünerek de olsa o ikisini cemaatle kılmaya gelirlerdi. Günün en bereketli anından ve Rabbimizin korumasından mahrum kalmamak adına sabah namazı müminlere sunulan en güzel fırsattır. Geçerli ya da geçersiz çeşitli mazeretlerle diğer farz namazlara oranla daha çok ihmal edilmekle birlikte sabah namazına kalkma alışkanlığını edinmek için gayret göstermek her Müslümanın kulluk görevidir. Nitekim namaza kalktıklarında üşengeç davranan ve ibadetlerine riya karıştıran münafıklardan müminleri ayırt eden en önemli iki namazdan biri sabah namazıdır. Rabbimize olan samimiyetimizi ispat noktasında mihenk taşı olan böyle bir ibadeti vaktinde ve hakkını vererek eda edebildiğimiz takdirde nihayetinde Allah'ın rızası, koruması ve cennetini hak etmek zor olmayacaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde Bismillah deyin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yemenliler geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size Yemenliler geldi. Onlar el sıkışma adetini buraya ilk getirenlerdir demiştir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz," her namazın ardından "Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et" duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum buyurmuştur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadır Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Bundan dolayı, "Ya Resulallah, müşriklere karşı yaptığın ilk muharebede bulunamadım. Eğer Allah müşriklere karşı yapılacak bir savaşta beni bulundurursa, neler yapacağımı Allah elbette görecektir," dedi. Sonra Uhud günü Müslümanların safları bozulunca arkadaşlarını kastederek, "Ya Rabbi, bunların yaptıklarından beni mazur görmeni dilerim," dedi ve müşrikleri kastederek de, "Bunların yaptıklarından beri olduğumu sana arz ederim," dedi ve ilerledi. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve ona, "Ey Sa'd bin Muaz, cenneti istiyorum. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud tarafından cennetin kokusunu alıyorum," dedi. Sa'd, "Ya Resulallah, ben onun yaptığını yapamadım," dedi. Enes radıyallahu anh şöyle devam ediyor. "Amcamı öldürülmüş olarak bulduk. Üzerinde 80 kadar kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler kendisine işkence yaptıklarından kimse onu tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında inmiş olduğunu düşünüyoruz. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: اِذَا اَنْتَهَا اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْاُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ
0: Sizden biriniz bir meclise vardığında selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selam versin. Önce verdiği selam, sonraki selamından daha üstün değildir. Bir mekana girerken selam veren, güvenilir olduğunu bir dua cümlesiyle ifade etmektedir. Duasına en güzel şekilde cevap alma hakkına sahiptir. Bu bilinçle gerçekleştirilen selamlaşma, sağlıklı bir iletişim şeklidir. Sağlıklı bir iletişim başlatmanın anahtarıdır. Sevgili Peygamberimiz, selam, kelamdan önce gelir sözleriyle bu gerçeğe işaret etmiştir. O, bir topluluktan ayrılırken de selam verilmesini tavsiye etmiştir. Ayrılırken verilen selam, konuşmalar sırasında meydana gelmesi muhtemel yanlış anlamaları telafi eden bir iyi niyet mesajıdır. Peygamber Efendimiz, insanlar arasında sevgi bağlarını güçlendiren selamlaşmanın yaygınlaşmasını, insanların sadece tanıdıklarına değil, tanımadıklarına da selam vermesini istemiştir. Çevresindeki erkeklere, kadınlara, çocuklara her fırsatta selam veren Allah Resulü, selamlaşmaları konusunda ashabı teşvik etmiştir. Henüz bir çocuk olan Enes'e şu hatırlatmayı yapmıştır. Yavrucuğum, kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. Allah Resulü, selamun aleyküm sözleriyle selam verenin 10 sevap, selamın en kapsamlı hali olan Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sözleriyle selam verenin ise 30 sevap kazandığını ifade etmiştir. Selamı ilk başlatanın Allah katındaki değerine işaret eden Peygamber Efendimiz, ashabına kimin kime neye göre selam vereceğini de öğretmiştir. Araç veya binit üzerinde olan yaya olana, yürüyen oturana, sayıca az olan sayıca çok olana, küçük büyüğe selam verir. Kendilerine selam verilen topluluktan bir kişinin selama karşılık vermesi yeterlidir. Evde kimse olmasa bile eve giren kişinin kendisine selam vermesini tavsiye eden ayet gereğince Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin sözleriyle selam verilmelidir. 40 Hadis'te Sosyal Hayat.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz için çağrıldığında yürüyerek ve sükunetle gelin. Yetişebildiğiniz kadarını imamla kılın. Kaçırdığınızı da kendiniz tamamlayın.

0: Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada 2'şer rekat namaz kıldıklarını gördüm. İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.

0: Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Nasreddin Hoca hicret konusundaki sohbetine devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz'den hicret için izin istemiş, şu cevabı almıştı. Acele etme ey Ebubekir. Umulur ki Allah sana hayırlı bir yol arkadaşı verir. 4 aydan beri 2 deve hazırlamış bekliyordu Hazreti Ebubekir. Bir gün beklemediği bir vakitte öğle üzeri Peygamber Efendimiz evine geldi. Hicret için Allah'tan izin aldığını ve bu gece yola çıkacağını haber verdi. Hazreti Ebubekir sevinçten gözyaşlarına boğuldu. O gece 2 ayrı hazırlık yapılıyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir hicrete hazırlanıyordu. Ebu Cehil'in özel timi ise Allah Resulü'nü öldürmek için evini kuşatıyordu. Peygamber Efendimiz işlerini tamamladı, yerine Hazreti Ali'yi bıraktı. Müşriklerin kendisini öldürmek için karar aldıklarını Cebrail bildirmişti. Gecenin bir vaktinde Hazreti Muhammed evden çıktı. Dışarıda eli silahlı dev yapılı adamlar nöbet tutuyordu. Aralarından sessizce geçti. Sanki onlar kör olmuştu. Hiçbiri peygamberimizi görmez oldu. Ve kendisini bekleyen Hazreti Ebubekir'le buluşarak yola koyuldu peygamberimiz. Salih sabırsızlandı. Hocam, Peygamber Efendimizi yakalamadılar mı? Nasreddin Hoca tebessüm etti. Hayır, yakalayamadılar. O gereken tedbiri almıştı. Mekkelilerin kendisini Medine yolunda arayacaklarını düşünerek çok zekice bir yol izledi. Medine yoluna değil, Yemen yoluna yöneldi. Sevr Dağı'nda bulunan bir mağaraya gitti. Sadece bu tedbirle yetinmemişlerdi. Bu mağarada kaldı.

yaşadıkları müddetçe her gün Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah geliyor ve geceleri orada kalıyordu. Güneş doğmadan da Medine'ye gidiyordu. Gündüz gelişen olayları öğrenip akşam onlara bildiriyordu. Abdullah'ın kardeşi Esma da onlara yiyecek taşıyordu. Bu arada Hazreti Ebubekir'in çobanı Amir ise hayvanları o bölgede dolaştırmak suretiyle gelip gidenlerin izini siliyordu. Hicret gecesi Peygamber Efendimiz'i öldürmek için toplandılar. Onun evden çıkmadığını görünce beklemediler, eve girdiler. Yatakta Hazreti Ali'yi görünce de şaşkına döndüler. Onu hemen sorguya çektiler. Muhammed nerede? Bilmiyorum. Bu cevap üzerine çıldıran müşrikler evin her tarafını aradılar ama kimseyi bulamadılar. Durumu büyüklerine haber verdiler. Hazreti Ebubekir'in evine gittiler. Orada da Hazreti Muhammed ve Hazreti Ebubekir'i göremediler. Kendilerine bilgi vermeyen Esma'yı hırpaladılar. Ellerinden Hazreti Muhammed'i kaçırmışlardı. Mekkeliler saldırganlaşmış, azgınlaşmıştı. Peygamber Efendimiz'in başına ödül koydular. Her tarafa haber gönderdiler. Her kim onu ölü veya diri getirirse ona tam 100 deve verilecekti. 100 deve büyük ödüldü. Tüm kafirler Hazreti Muhammed'i yakalamak için seferber oldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Sevr mağarasındayken tehlikeli anlar geçirdiler. Onları yakalamaya çalışan Mekkelilerden bir grup Sevr dağına gelmişti. Kafirler tüm yolları, geçitleri ve mağaraları arıyorlardı. Ve işte şimdi tam yanlarına gelmişlerdi. Hazreti Ebubekir korkuya kapıldı. Kendisi için değil, Peygamber Efendimiz için ona bir zarar gelmesinden korkuyordu. Ya Resulallah geldiler, bizi görecekler. Gelenlerin ayaklarını görüyor, seslerini işitiyorlardı. Şu mağaranın içine de bakalım mı? Hazreti Ebubekir'in korkusu daha da arttı. Ya Resulallah, eğilseler bizi görecekler. Korkma ey Ebubekir, endişelenme. Allah bizimledir. Üçüncüsü Allah olan iki kişiyi sen ne sanıyorsun? Tevbe suresi 40. ayet şöyledir çocuklar. Eğer siz ona yardım etmezseniz, bu önemli değil, ona Allah yardım etmiştir. Hani kafirler iki kişiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. Hani onlar mağaradaydı. O arkadaşına, üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Bunun üzerine Allah ona sükunet sağlayan emniyetini indirdi. Onu sizin görmediğiniz bir orduyla destekledi ve kafir olanların sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir. Mekkeliler mağaraya girmekten vazgeçtiler. Baksana bu mağaranın ağzına örümcekler ağ örmüş. Kuşlar yuva yapmış, Muhammed burada ne gezer? Ve dönüp gittiler. Allah her zaman olduğu gibi korumuştu onları. Allah kendi yolunda olanları her zaman korur. Pazartesi sabahı güneş doğmadan Allah Resulü, Hazreti Ebubekir'le yol rehberi Abdullah bin Urayk'la birlikte Sevr'den çıktılar. Tehlikeli yolculuk başlamıştı. Peygamber Efendimiz her yerde aranıyordu. Bu yüzden çok dikkat ediyorlardı. Hazreti Muhammed Mekke'den ayrılıp biraz uzaklaşınca geriye döndü, Mekke'ye baktı ve hüzünlendi. Mübarek dudaklarından şu cümleler döküldü. Ey Mekke, vallahi biliyorum ki sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısısın, en güvenli yersin. Eğer halkın beni çıkarmasaydı asla senden ayrılmazdım. Bana senden daha sevimli yer yoktur. Peygamber Efendimiz sonra ellerini semaya açarak şu duayı yaptı. Ey Allah'ım, sen beni sevimli olan bir beldeye götür. Beni beldelerin daha sevimli olanına yerleştir. Gerçekten de sevgili arkadaşlar, Peygamber Efendimizin duası kabul edilmişti. Medine ona çok sevimli hale gelmişti. Ve Medine, İslam'ın temellerinin atıldığı, yayıldığı bir merkez olacaktı artık. Allah Resulü yol boyunca değişik olaylar yaşadı. Yakalanmamak için farklı yollardan gidiyor, gündüz dinlenip gece yol alıyorlardı. Bir defasında Süraka adında ünlü bir iz sürücüsü neredeyse onları yakalamak üzereydi ancak tam 3 sefer atının kuma saplanması üzerine takipten vazgeçmişti. Böylece Hazreti Muhammed'in gerçekten bir peygamber olduğunu anlamış ve Müslüman olmuştu. Medine yolunda Peygamber Efendimiz'in bir kadınla görüşmesi de ilginç oldu. Biraz et ve hurma

0: satın almak için bir çadıra uğradılar. İçeride Ümmü Mabet adında bir kadın vardı. ''Bize yiyecek bir şeyler satar mısın?'' ''Vallahi hiçbir şeyim yok.'' dedi kadın. ''Bize biraz süt verir misiniz?'' Ümmü Mabet adındaki kadın çadırın önünde duran koyunu gösterdi. ''Sadece şu koyunum var. O da kısır ve hiç sütü yok. Bizim hayvanlar daha gelmedi.'' Peygamber Efendimiz ''Benim sütü sağmama izin verir misiniz?'' dedi. Kadın gülerek cevap verdi. ''Tabii buyurun.'' Kısa bir müddet sonra tencereler sütle dolmaya başlayınca Ümmü Mabet'in gözleri fal taşı gibi açıldı, gördüklerine inanamadı. Kendisi de dahil herkes kana kana süt içti. Bu yolda yaşanan bir başka heyecanlı olay da Büreyde'nin Müslüman oluşudur. Büreyde, Peygamber Efendimiz'i yakalamak için 80 adamıyla takibe çıkmıştı. Allah Resulü ile karşılaşan Büreyde ve adamları oturup onlarla sohbet ettiler. Peygamberimiz kendisine Kur'an okudu. Onu ve arkadaşlarını imana davet etti. Büreyde Peygamberimizi yakalamak isterken kendisi yakalandı ve Müslüman oldu. Nasrettin Hoca çocuklara baktı. Herkes can kulağıyla dinliyordu. ''Burada dersimizi bitirelim mi arkadaşlar?'' İtirazlar yükseldi. ''Hayır hocam, devam edelim.'' Asaf'la yan yana oturan Berra heyecanla sordu. ''Hocam, Peygamber Efendimizi yakaladılar mı?'' ''Hayır kızım, yakalayamadılar. Allah Resulü günlerce süren yolculuk sonrası Medine'ye yaklaştı. Önce Kuba'ya gitti. Kuba, Medine'ye yakın bir köydü. Orada bazı Müslümanlar vardı ve Peygamberimizi bekliyorlardı. Onun gelişini Müslümanlar sevinçle karşıladı. Orada tam 14 gün kaldı. Bu süre zarfında Evs ve Hazreç kabilesine bağlı Müslümanları bir araya getirerek düşmanlıkları giderecek toplantılar yaptı. Cuma günü oradan ayrıldı. Peygamber Efendimiz Kuba'dan ayrılınca yolda cuma namazı vakti geldi. Ranuna denilen vadide ilk cuma namazını kıldı. 100 kadar Müslüman bu namazda bulunmuştu. Peygamber Efendimizin Medine yolunda olduğunu bilen Müslümanlar onu hasretle bekliyordu. Mekkeli Müslümanlar da onu çok özlemişti. Medineli yeni Müslümanlar onunla tanışmak, onu misafir etmek istiyordu. Müslüman olmayanlar da merak içinde gelecek önemli misafiri görmek istiyordu. Ve bir haber tüm Medine'ye yayıldı. ''Hazreti Muhammed geliyor.'' Herkes yollara döküldü. Müminler sevinçten adeta uçuyorlardı. Kafirler şaşkınlıkla izliyordu. Yahudiler kıskançlıkla bekliyordu. Bazıları da ne olacak diye gözlüyordu. İnsanlar sıra sıra dizilmişti. Kutlu misafiri yakından görmek, ona dokunmak, onu ağırlamak, onunla konuşmak istiyorlardı. Herkes onu misafir etmek istiyordu. Kimseyi üzmek istemeyen Peygamberimiz kime misafir olacağını güzel bir yöntemle belirledi. ''Deveyi serbest bırakın, o nerede durursa benim yerimde orasıdır.'' Deve süzüle süzüle yol aldı ve boş bir alanda durdu. Peygamber Efendimiz de oraya en yakın eve misafir oldu. Bu bahtiyar insan Ebu Eyyub el-Ensari'ydi. Allah Resulü'nü Medine'de karşılayanlar arasında çocuklar da vardı. Onu coşkuyla karşılıyor, seviniyor, mutlu oluyorlardı. Peygamber Efendimiz onlardaki sıcak ilgiyi, içten sevgiyi görünce yanlarına giderek sordu. ''Beni seviyor musunuz?'' Hepsi bir ağızdan cevap verdi. ''Evet ya Resulallah, seni çok seviyoruz.'' ''Vallahi ben de sizi çok seviyorum.'' Nasrettin Hoca çocuklara seslendi. ''Sizler de Peygamber Efendimiz'i seviyor musunuz?'' Yüzlerce yıl önce Medine'de yankılanan sesler bahçeyi doldurdu. ''Evet, Peygamberimizi çok seviyoruz.'' ''Öyleyse Medineli çocukların ve gençlerin söylediği ilahiyi hep birlikte söyleyelim.'' Ve Peygamber Efendimiz yanımızda bizi ziyarete gelmiş gibi ona sevgimizi sunalım çocuklar. Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili hoş geldin. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın, ey sevgili, ey Resul.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

0: Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine'nin havası güzel olsa da suyu Mekkelilerin hoşlarına gitmemişti. Gıfar kabilesinden bir kişinin Rume adıyla bilinen tatlı su kaynağı vardı. Sahibi bir testi suyu bir ölçek hurma karşılığında satıyordu. Hazreti Peygamber ona, "Burayı cennetteki bir pınar karşılığında bana satar mısın?" dedi. Adam, "Ey Allah Resulü, benim ve ailemin bundan başka hiçbir geçim kaynağı yok. Bu yüzden burayı satamam." karşılığını verdi. Bu olaydan haberdar olan Hazreti Osman, su kaynağını 35 bin gümüşe satın aldı. Sonra da doğruca Resulullah'a geldi ve şöyle dedi. "Ey Allah Resulü, ben onu satın alırsam, o suyun karşılığında cennette onun için bir pınar yaptığın gibi benim için de aynı şeyi yapar mısın?" Hazreti Peygamber "Evet" diye cevapladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, "Ben o kuyuyu satın aldım ve Müslümanların istifadesi için bağışladım" dedi.
1: Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. "Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin?" "Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim." "O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan?" "Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim." "Resulullah'ın sünnetinde de yoksa?" "Kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim." Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun." buyurmuştu.

sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyasında gören kimse uyanıkken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına, Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar, evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü

0: 40 hadiste iman.
1: Eyyü zembi indallahi ekber? Kal, en tec'ale lillahi nidden ve huve halakak.
2: Allah katında en büyük günah nedir diye soran bir kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Seni yarattığı halde Allah'ın bir denginin olduğunu kabul etmendir. Tevhid, itaat ve ibadet edilmeye layık olan yegane varlığın Allah olduğunu kabul etmek, ondan başka ilah olmadığına inanmaktır. İslam'ın özü, kelime-i tevhid, yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hazreti Muhammed, Allah'ın elçisidir sözüdür. Mü'min, tevhide aykırı olabilecek her türlü inançtan, hatta şüpheden dahi uzak durur. Zira mü'minin hayatında en kıymetli değer tevhiddir. Tevhide en büyük zarar verense şirktir. Şirk, babalık, evlatlık, eşlik gibi insani özellikleri Allah'a atfetmek ve onu yarattıklarına denk tutmaktır. Allah'tan başka ilahların olacağını kabul etmek yahut ondan başkasına ibadet etmek de şirktir. Böyle bir inanca sahip olana ise müşrik denir. Tarih boyunca nice insan Allah'ın varlığına, tek olduğuna, yaratan ve yaşatan, rızık veren ve öldüren olduğuna inanmak yerine kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmışlardır. Bu putların Allah'ın

değildir ve ilahi özellikleri yoktur. Bütün peygamberlerin yürüttüğü ilk dava, gönderildikleri toplumların şirkten uzak kalmalarıdır. İbrahim aleyhisselam, gençlik yıllarından başlayarak şirke bulaşmış toplumunu tevhide davet etmiştir. Musa aleyhisselam, kendisini ilah olarak ilan eden Firavun'la mücadele etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de incelikli nasihatleriyle bizlere aktarılan Lokman aleyhisselam, evladına şöyle demiştir. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir zulümdür. Peygamber Efendimizin haber verdiği üzere, Rabbimizin asla affetmeyeceği en büyük günah şirktir. Zira şirk tevhidi bozmakta, tevhidin bozulması ise dinin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Unutmayalım ki, tevhid olmadan İslam olmaz.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onun da uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş. Yağmur

0: yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti anacığı namazdayken küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış. Yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız. Çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, ''Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?'' diye sordu. Ben de, ''Vallahi bilmiyorum.'' dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin deyince, Cebrail aleyhisselam, evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.
3: Büreyde'den radıyallahu anh
2: rivayet edildiğine göre,

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse, inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi buyurdu.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet," dedi adam. "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Her kim namaz için mescide, camiye gider gelirse, her gidiş gelişte Allah ona cennetteki yerini hazırlar.

0: Hazreti Peygamber, hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da beraberinde mahremi, kendisine nikah düşmeyen yakını bulunmaksızın sakın yolculuk etmesin buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Ya Resulallah, ben şöyle bir gazveye katılacaktım. Eşim de hac yapmak üzere yola çıkmaya niyetlendi. Bu durumda ne yapayım?" deyince, Peygamberimiz, "Sen de eşinle beraber hacca git" şeklinde cevap vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir."

Bir kimse, bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk Allah evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse onların üzerine sükunet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa, döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: "Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: قَالَ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.
0: Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurdu. İman, Allah'a kuşkuya yer kalmayacak kesinlikte inanmak, güvenmek, O'nun varlığını ve birliğini doğrulamak, O'na boyun eğmek ve O'nun hükmünü kabul etmektir. İman, güzel davranışların Allah katında kabul olması için en önemli şarttır. O'na sahip olanlar, inanç ve davranışlarında derin bir rahatlık ve huzur duyarlar. İmanla sıkı bağı olan salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaat etmek, Allah'ın kullarına ve yarattıklarına faydalı işler yapmaktır. Salih insan kimliği, emek, çaba, ilgi, sabır gibi birçok hususun bir araya gelmesiyle oluşur. Bu kişinin yeryüzünü ıslah etmek, orada düzeni sağlamak gibi üstlendiği görevleri vardır. Küçük ve büyük iyilik arasında fark belirtilmemiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken imandır. Nitekim Allah iman edip salih amel işleyenlere söz verdi. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ayetinde geçtiği üzere Kur'an'ın hiçbir yerinde imansız amelden bahsedilmemiştir. İmansız

0: haksız bir amele mükafat ümidi verilmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inandıktan sonra salih amel işleyenlerin çabalarının zayi olmayacağını ve her iyi işin karşılığının eksiksiz olarak verileceğini vurgulamıştır. Kur'an ve hadis, iman ve amelin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koymaktadır. İman olmadan güzel davranışların ahirette karşılığı olmadığı gibi, salih amel olmadan sadece iman da mutluluk vermeyecektir. Mümin iyi bilmeli ki, imanla birlikte salih amel onun hayat anlayışını, iş ahlakını ve çevreyle ilişkilerini şekillendirir. Kişiyi imanlı, ibadetlere devam eden, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bir kul haline getirir.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü en çetin azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir grup Mekkeli müşrik toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler.
1: Ebu Talib, çık dışarı Ebu Talib.
2: Ne oluyor? Ne bu gürültü? Bu ne saygısızlık? Nedir bu haliniz? Ne istiyorsunuz?
3: Bizi dinle yaşlı adam. Bu kadarı yetti artık.
2: Ne oldu? Neden bahsediyorsun sen?
3: Artık bu böyle gitmez. Kardeşinin oğluyla aramızda bir hüküm vermen gerek.
2: Sakin ol bakalım. Madem diyecekleriniz var, içeri geçelim, öyle konuşalım.
0: Ebu Talip gelenleri içeri aldıktan sonra peygamberimizi çağırdı. Allah'ın Resulü geldi ve Ebu Talip onunla konuşmaya başladı.
2: Gel kardeşimin oğlu. İşte bunlar senin kavmindendir. Senden mutedil olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme.
0: Allah'ın elçisi gelenlere baktı ve onlara ne istediklerini sordu.
3: Ya Muhammed, bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz, söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir söz söylesem, onu siz de söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil şöyle söyledi.
4: Elbette söyleriz o sözü. Hatta 10 katını bile söyleriz.
0: Allah'ın kutlu elçisi, öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu.
3: Olmaz öyle şey. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hadi gidiyoruz, kalkın.
4: Bu söylediğin söz ilahları bir tek ilah mı yapıyor yani? Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
0: Bu olay üzerine Sa'd suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Gelen ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek

tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Müşrikler Allah'ın tek bir ilah olması karşısında şaşkındılar. Bunu kavrayamıyorlardı. Allah, Enbiya suresinin 22. ayetinde bu durumlarına karşı şöyle buyurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin üç çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya iki çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki çocuk da böyledir buyurdu. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için 40 gün ilk tekbire yetişecek şekilde cemaate devam ederse, o kimseye birisi ateşten, diğeri münafıklıktan olmak üzere iki kurtuluş yazılır.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım.

yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

Hristiyanlığı kabul etmediklerine de işaret ederek Necaşi ve çevresindekileri onlar aleyhinde kışkırtmaya çalışıyorlardı. Nihayet söz alarak Necaşi'ye taleplerini bildirdiler. Ey hükümdar! Aramızdan sefih bazı gençler senin ülkene sığındı. Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler ve senin dinine de girmediler. Aksine bizim de senin de bilmediğin yepyeni bir din icat ettiler. Bizi sana onları geri vermen için kendi toplumlarının ileri gelenleri, babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdi. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi bilmektedirler. Heyeti dinleyen Necaşi, kendisine sığınan insanları dinlemeden karar veremeyeceğini ifade ederek Müslümanlardan bir grubu huzuruna çağırdı. Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip başkanlığındaki grup Necaşi'nin huzuruna çıktı. Ancak hükümdara secde etmediler. Genç ve gözü pek bir sahabi olan Cafer söz alarak durumlarını veciz bir şekilde ifade eden şu konuşmayı yaptı. Ey hükümdar! Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalarla iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da emretti. Cafer, İslami esasları açıkladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a kulluk ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek için işkenceler ettiler. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar! Senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk. Bunun üzerine Necaşi, bahsettiği ilahi vahiyden bazı ayetler okumasını istedi. O da Hazreti Yahya ile Hazreti İsa'nın dünyaya gelişlerinden bahseden Meryem suresinden bir bölüm okudu. Bu ayetlerden etkilenen Necaşi ile birlikte kumandanları gözyaşlarını tutamadılar. Sonra Necaşi, "Vallahi bu ve Musa'nın getirdiği aynı kaynaktandır," dedi. Ardından da Mekkeli elçilere dönerek, "Siz çıkın gidin. Vallahi ben onları size asla teslim etmeyeceğim.

0: bunu yapmayacağım açıklamasını yaptı. Bu tavırla karşılaşan Mekkeli elçi Amr bin As, ertesi gün Müslümanların Hazreti İsa hakkında kötü şeyler söyledikleri iddiasıyla Necaşi'nin huzuruna çıktı. Necaşi, İsa aleyhisselam hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için Müslümanları tekrar huzuruna çağırdı. Cafer, onun hakkında peygamberimizin bize getirdiğini söylüyoruz. O, Allah'ın kulu, peygamberi, ruhu ve bakire ve iffetli Meryem'e, onun rahmine bıraktığı kelimesidir, şeklinde cevap verdi. Bunu duyduktan sonra Necaşi, eliyle yerden bir çöp aldı ve şöyle dedi. Vallahi Meryem oğlu İsa, senin söylediğinden şu çöp kadar bile farklı değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah yüce Allah'a hamdolsun derse bunu duyan her Müslümanın onu Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak "Sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor?" demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye "Yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et" demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra "Vallahi bir daha ona elimi sürmem" karşılığını vermişti.

Ebul Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne düşünürsün diye sordu. O da eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu, bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Adam, ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurdu.

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Meşru bir işten helal rızık kazanan kimse o işe devam etsin.

Yetik Mal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın yitirdiği buluntu mal, bulanın elinde bir ateş korudur. Mekke'nin fethedildiği gün Cüheyne kabilesinin sancağını taşıyan Zeyd bin Halid'in anlattığına göre bir adam sevgili peygamberimize gelir ve ona altın veya gümüş para bulduğunda ne yapması gerekir?

dersin cevabını verir. Bunun üzerine adam, ey Allah'ın elçisi, peki kayıp bir koyun bulduğumuzda ne yapalım diye sorunca sevgili peygamberimiz, onu al ve ona sahip çık. Sahibini bulamazsan o ya senin ya din kardeşinin yahut kurdundur buyurur. Adam, ey Allah'ın Resulü, kaybolmuş develer hakkında ne dersin diye sorunca, Peygamber Efendimiz kızdığını belli ederek, onlardan sana ne? Onların sağlam tabanları ve bedenlerinde depolanmış suyu vardır. Sahipleri onları buluncaya kadar kendi başlarına sularını içerler, otlayarak karınlarını doyurabilirler buyurur. Sevgili Peygamberimiz, dinimizde korunması gerekli 5 temel değerden biri olan mal emniyetini sağlamak için, özellikle o dönemde ve o coğrafyada çok sıkı koruma altında olmayan mal ve eşyanın buluntu adıyla başkalarının eline kolayca geçmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almıştır. Yağma geleneğine sahip bir toplumdan başkasının hakkını üzerine geçirmemek için titizlik gösteren bir ümmet oluşturan Allah Resulü, bu konuda duyarlılık gösteren ashabının soruları karşısında yapılması gerekenleri etraflıca anlatmış, buradan hareket eden İslam alimleri de fıkıh kitaplarında lükata yani kayıp eşya hukuku diyebileceğimiz müstakil bölümler oluşturmuşlardır. Yapılan bu uyarı ve açıklamalara rağmen yanlış da ısrar edip din kardeşinin yitik malına göz dikenler kendilerine zarar vermiş olacaklardır. Allah Resulü'nün şu sözü bu konuda çarpıcı bir uyarı içermektedir. Bir Müslümanın yitirdiği buluntu mal, bulanın elinde bir ateş korudur. Hazreti Peygamber, bulunan malın ilan edilmesini, sahibinin araştırılmasını ve korunmaya alınmasını istemekle, o malın bulan yanında bir emanet gibi muhafaza edilerek zayi edilmemesi ve sahibine en kısa zamanda ulaştırılması amacını gütmüştür. Bu yüzden, ya Resulallah, kaybolmuş bir koyun buldum ne yapayım diyen sahabiye, onu al, sahibi gelinceye kadar yanında muhafaza et buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bulunan bir eşyanın bir sene ilan edilmesini, şayet sahibi gelmezse ondan istifade edilebileceğini, yine de bu eşyanın bir emanet olduğunu, dolayısıyla sahibinin gelmesi durumunda iade edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Burada yitik malı bulan kişinin hassas davranması gereken husus, malın sahibi olduğunu iddia eden kişiye gerçekten ait olup olmadığını tespit etmektir. Bunun için de bulduğu şeyin özelliklerini iyi tespit edip bunları malın sahibi olduğunu iddia eden kimselere sorması gerekir. Bu uygulama hem buluntunun kendi malına karışmasını önleyen hem de yitik mal sahibinin hakkını koruyan bir tedbirdir. Çünkü hakkı olmadığı şeyi sahiplenmede bir sakınca görmeyen, haram kazançtan sakınma duyarlılığı olmayan kötü niyetli insanların bu durumu istismar etmeleri mümkündür. Bunun neticesinde malı kaybedenin de bulan kişinin de zarara uğraması muhtemeldir. Bundan dolayı Resul-i Ekrem buluntu malın güvence altına alınmasını istediği gibi onun herkese verilmesine de uygun bulmamıştır. İçinde 100 dinar olan bir keseyi bulan Übey bin Ka'b peygamberimize başvurmuş, o da bir yıl ilan etmesini söylemişti. Übey bir yıl ilan etmiş ancak sahibi çıkmamıştı. Hazreti Peygamber'e tekrar gelmiş, o bir yıl daha ilan etmesini söylemişti. Üçüncü kez gelince ona şöyle demişti. Bulduğun paranın kesesini, sayısını ve kesenin ağız bağını iyi koru. Sahibi gelir de bunları doğru haber verirse keseyi ona ver. Gelmezse ondan yararlan buyurmuştu. Konuyla ilgili hadislerin bir kısmında ise ilanın bir yıl yapılması gerektiği, bir yılın sonunda sahibi bulunmayan malın kullanılabileceği fakat üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin asıl sahibi geldiğinde buluntunun veya bedelinin kendisine verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Peygamberimiz kim yitik bir mal bulursa derhal onu emanetine aldığına dair güvenilir bir veya iki kişiyi şahit tutsun. Bulduğunu gizleyip saklamasın.
Sahibini bulursa derhal ona teslim etsin. Sahibini bulamazsa

0: da bu Allah'ın dilediği kimseye verdiği bir maldır buyurmaktadır. Başka bir hadiste ise bir yılın sonunda sahibi bulunamadığı için satılan bir malın sahibi geldiğinde mümkünse iade edilmesini, değilse bedelinin sahibine verilmesini istemekte ve şöyle buyurmaktadır. Bir kimse malını birisinin yanında bulursa onu almaya herkesten daha fazla hakkı vardır. Malı satın alan da parasını satıcıdan alır. Peygamber Efendimiz bu uygulamayı kendi aile efradına da tavsiye etmiştir. Ebu Said el-Hudri'nin anlattığına göre, Hazreti Ali yolda yürürken bir dinar görür ve onu eşi Hazreti Fatıma'ya verir. Hazreti Fatıma da bunu harcamanın haram olup olmadığını öğrenmek için babasına sorar. Allah Resulü, onun Allah'ın bir rızkı olduğunu söyler. Bunun üzerine Hazreti Fatıma, bu parayla satın aldığı bazı şeylerle yemek pişirir. Peygamberimiz de onunla beraber bu yemekten yer, daha sonra kaybolan parasını soruşturan bir kadın gelir. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Ey Ali, kadına dinarı geri ver," buyurur. Bunun üzerine Hazreti Ali hiç vakit kaybetmeden kadına parasını geri öder. Sehil bin Sa'd'ın anlattığı bir başka rivayete göre ise Hazreti Ali yerde bir altın para bulmuştu. Evde çocukları açlıktan ağlaşmaktaydı. Hemen gidip onunla biraz un, biraz da et satın aldı. O altını da kasaba rehin olarak bıraktı. Hazreti Fatıma unla hamur açtı, ateşe tencereyi koydu, et ve ekmeği pişirdi. Peygamber Efendimiz'i de davet ettiler. Hazreti Fatıma olanları babasına anlattı. Ona bunu helal görüp görmediğini sordular. Peygamberimiz de "Allah'ın adıyla yiyin," buyurdu. Beraberce oturup yemek yerken evin önünde "Allah aşkına, İslam aşkına" diyerek iki gözü iki çeşme, kaybettiği altınını arayan bir delikanlı belirdi. Allah Resulü bu delikanlıyı çağırdı. Peygamberimiz onun çarşıda parasını düşürdüğünü öğrenir öğrenmez Hazreti Ali'yi kasaba gönderdi ve rehin tuttuğu altın parayı geri göndermesini, etin parasını kendisinin ödeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kasap altın parayı gönderdi. Allah Resulü de delikanlıya altınını verdi. Ancak Hazreti Peygamber muhafaza etme arzusu dışında buluntu malın alınmasını uygun görmemiş, onun sorumluluğunun ağır olduğunu bildirmiştir. Sahabeden Münzir bin Cerir şahit olduğu bir olayı şöyle anlatır. "Bir gün babamla birlikteydim. Babamın sığırlarını güden çoban sürüyü yanımıza getirdi. İçlerinde bize ait olmayan bir sığır vardı. Babam çobana "Bu kimin?" diye sordu. Çoban "Sürüye karışmış, kimin olduğunu bilmiyorum." dedi. Bunun üzerine babam Cerir, "Onu derhal sürüden çıkar. Çünkü ben Resulullah'ı kayıp bir hayvanı ancak kendi de kaybolan istikametini yitirmiş kimse sürüsüne katar" buyururken işittim dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا
2: Batan bir diken kadar bile olsa, Müslümanın başına gelen her musibet, günahlarına kefaret olur. Allah Resulü bir gün ashabıyla sohbet ederken, elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, "Bunu en iyi Allah ve Resulü bilir," deyince Peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar. "Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler İnsanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan birisi ona isabet etmezse, diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri, insanı kuşatan ecelidir. karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir. Sevgili Peygamberimiz bu sembolik anlatımıyla dünya hayatının insanlar için imtihan yeri olduğunu vurgulamıştır. Müslüman oldukları için pek çok zorluğa katlanmak zorunda kalan ashabını, tüm peygamberlerin ve onlara inananların da benzer zorluklar yaşadıklarını anlatarak teselli etmiştir. Peygamber Efendimiz, müminlerin karşılaştıkları en küçük zorluğun bile boşa gitmeyeceğini, Allah katında bir mükafatı olacağını müjdelemiştir. Allah, zorluklar karşısında sabreden ve sorumluluklarını yerine getirdikten sonra, o, Allah ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır diyerek kendisine sığınan kullarının yanındadır. Musibetler karşısında ümitsizliğe kapılmak, hayata küsmek ve ölümü temenni etmek, Peygamberimizin onaylamadığı bir davranıştır. Musibetle karşılaştığı ilk anda sabır gösterebilmek, mümince bir davranıştır. Nimetlere kavuştuğunda şükretmeyi, başına bir sıkıntı geldiğinde sabretmeyi ahlak haline dönüştüren insanın, yaşadığı zorluklarla başa çıkabilmesi daha kolaydır. Hastalığının ve karşılaştığı felaketlerin günahlarına kefaret olacağına inanan bir mümin, rüzgarda eğilse bile sökülmeyen yeşil bir ekin gibi hayatını sürdürebilir. Sığınacağı güvenli bir limanı olmayan kafirse, esen rüzgarlarla kökünden sökülüp devrilen bir ağaca benzer.
4: 40 hadiste sosyal hayat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber, "Eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu." buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür." demiştir.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En erdemli cihat, zalim yöneticinin karşısında hakkı dile getirmektir.
1: İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir günah işledim. Bana tevbe imkanı var mı? Hazreti Peygamber, annen var mı diye sorar. Adam hayır deyince, teyzen var mı diye sorar. Adam evet diye cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, öyleyse git, ona iyilik yap buyurur ve ekler. Teyze, anne konumundadır.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Meryem el-Ezdi'den radiyallahu anh nakledildiğine göre o, Muaviye'ye radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar. Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş onadır buyururdu. Af bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 defa "Vallahi iman etmiş olamaz" diye tekrarladığını işittim. "Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz?" diye sordular. Komşusu "şerrinden emin olmayan kimse" buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men istaaza billahi fa'izu ve men saala billahi fa'atu ve men daaakum fa'ecibu ve men sanaa ileykum ma'rufa fekafiu. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ.
0: Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İslam dini mazlumun, mağdurun, yetimin, yoksulun, yalnızın çaresi ve gür sesi olmuştur. Allah için sığınana koruma altında olma güvencesi verilmiştir. Şu bir gerçektir ki zulme uğrayan, zulmedenin karşısında güçsüz ve mağdurdur. Duadan başka yapacak bir şey yoktur. Allah'tan başka sığınağı yoktur. Mazlum, çaresizlikle Rabbine dua eder. Allah mazlumun duasını kabul eder. Bu yüzden mazlumun bedduasından sakınmak gerekir. Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur. Onun duası Allah'a hemen ulaşır. İslam müminlere zalime karşı mazlumun yanında olmayı emreder. Bunun bilincinde olan Müslüman mazlumun sığınağı olur. Ekmeğini paylaşır ve gönlünü ona açar. Yüce Allah, iman ettikleri için yurtlarından zorla çıkarılan muhacirleri ve onları en güzel şekilde ağırlayan ensarı bizlere örnek göstermiştir. Ensar-muhacir kardeşliği, İslam tarihinde önemli hadiselerden biridir. Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik kurumunun temeli, iman, takva, yardımlaşma ve fedakarlık esasına dayanmıştır. Bu uygulama, Müslümanların birbiriyle kaynaşmasına, aralarında uyumun oluşmasına öncelik teşkil etmiştir. Öte taraftan karakter zayıflığı, cimrilik, fedakarlıktan kaçınma gibi çirkin ahlakın toplumdan atılmasına vesile olmuştur.

0: olmuştur. Rabbimizin buyurduğu güzellikle onlara uyanlar ifadesiyle muhacir ve ensar kavramlarının aslında bütün zamanlara hitap ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre zulüm ve kötülüğün yaygın olduğu her dönemde imanlarını muhafaza ederek yurdundan göç etmek zorunda kalan muhacir, maddi ve manevi olarak sıkıntıda bulunan insanlara ellerinden gelen yardımı yapanlara ensar denir. Sevgili Peygamberimiz günlük insani ilişkilerimize bilinenden farklı bir anlam kazandırmıştır. İhtiyaç sahibi olanlara yardım etmeyi sadaka olarak nitelendirmiş ve her Müslümanın sadaka vermesi gerektiğini vurgulamıştır. Kendisine yapılan iyiliğin karşılığında verecek bir şeyi olmayan Müslümanın, ibadetin özü olan duasıyla iyiliğe karşılık vermesi tavsiye edilmiştir.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim namaz için güzelce abdest alır, sonra farz namazı kılmak için camiye gider ve cemaatle namaz kılarsa Allah o kimsenin günahlarını affeder.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hırsızlığın en kötüsü, namazdan çalma. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Hırsızların en kötüsü namazından çalandır. Allah Resulü'nün yaşamında namazın bambaşka bir yeri vardı. Namaz onun için yalnızca bir yükümlülük değil, her halini Rabbine arz etmenin en güzel yoluydu. Ona duyduğu derin saygıyı ve muhabbeti, varlığını kuşatan şükran duygusunu namazla gösterir. Korkusunu, telaşını, ihtiyacını namazla dile getirirdi. Hazreti Bilal'e kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat diye boşuna seslenmiyordu Hazreti Peygamber. Namaz sıkıntılarını giderip onu huzura kavuşturan, manevi iklimde Rabbi ile buluşturan çok özel bir ibadetti. Bu yüzden namazdaki her bir hareketi özenle yapar. Huzur-u ilahide huşuyu bozacak hiçbir düşünce ve fiile yer vermemeye dikkat ederdi. Kıyamda dimdik durur, uzun uzun ve tane tane Kur'an okurdu. Rükuda sırtı dümdüz, başı ne aşağıda ne yukarıda, ortada olurdu. Rükudan iyice doğrulmadan secdeye gitmez, secdeden iyice doğrulup oturuncaya kadar da ikinci secdeyi yapmazdı. Bunların arasında bir müddet sükunetle beklerdi. Öyle ki görenler rükudan kalktı.

kalktığında secdeyi, secdeden doğrulduğundaysa ikinci defa secde etmeyi unuttuğunu zannedebilirlerdi. Onun gece namazını anlatırken, kıldığı namazların güzelliğini ve uzunluğunu sorma diyen Hazreti Ayşe gibi kendisini görenler namazdaki haline hayran kalırlardı. Allah Resulü ashabından da kendisini dikkatle izleyerek onun kıldığı gibi namaz kılmalarını ister ve her bir rükünü güzelce yerine getirmeleri gerektiğinin altını çizerdi. Bu konuda onları sık sık uyaran Hazreti Peygamber bir defasında şöyle demişti: "Hırsızların en kötüsü namazından çalandır." Bu ifade karşısında hayrete düşen sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, kişi namazından nasıl çalar?" diye sorduklarında Resulullah bunu şöyle açıkladı: "Namazın rükûnu ve secdesini tam yapmazsa namazından çalmış olur." Namaz, ayetlerde ve hadislerde önemine ısrarla vurgu yapılan ve dinin direği kabul edilen eşsiz bir ibadettir. Namazda sergilenen her bir davranış, kulluğun farklı yansımalarını oluşturur. Tekbir getirerek ellerini kaldıran kişi, dünyalık meşgaleleri terk edip bütün varlığıyla Rabbine yöneldiğini gösterir. Kıyamda onun huzurunda saygıyla durur. Kıraatte onunla konuşur. Rükuda yalnız onun önünde eğildiğini gösterir. Ve onun yüceliği karşısında secde ederek Rabbi ile en yakın olma halini yaşar. Namaz içerisindeki tesbih, tekbir, zikir ve dualarla da Rabbinin yüceliğini itiraf eder. Ona sığınır, ondan yardım diler. Dolayısıyla namaz baştan başa Yüce Allah'a kulluğun nişanesi, onunla yakınlık kurmanın en iyi yoludur. Bu nedenle her bir rükünü oldukça önemlidir. Bunlardan herhangi birinin yapılmaması durumunda namaz olmayacağı gibi eksik yapılması da namazda eksikliğe neden olur. Ki Hazreti Peygamber bunu namazdan çalmak olarak nitelendirmiştir. Hadiste rükû ve secdelere vurgu yapılması, bu iki rükünün Rabbe kulluğun en güzel sembolleri olması, aynı zamanda en aceleci davranılan rükünler olmasından kaynaklanmaktadır. Günlük hayatın telaşesi içerisinde daha kıraati bitirmeden rükûa gitmek, rükûa tam eğilmeden doğrulmak, tam olarak ayakta durmadan secdeye varmak, secde için başımızı yere koyar koymaz kaldırmak ki rivayetlerde bu davranış karga gagalamasına benzetilmiştir, gibi sergilediğimiz pek çok aceleci tutum namazdan çalmanın kapsamına girer. Oysaki ciddiyetten uzak bu tür davranışlar namazın huşu içerisinde eda edilmesini engelleyerek onun boş bir amele dönüşmesine sebebiyet verir. Allah Resulü müminleri bu tehlikeden uzak tutmak için namazın rükünlerini dosdoğru ve kıvamında yerine getirmek yani tadil-i erkana rivayet konusunda pek çok uyarıda bulunmuştur. Yanı başında tadil-i erkana riayet etmeden namaz kılan bir şahsa "dön ve yeniden namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın" dedikten sonra namazın nasıl kılınacağını şöyle tarif etmiştir: "Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükûa git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar, mutmain oluncaya kadar bekle. Sonra tam olarak ayağa kalk. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazın bütününü bu şekilde kıl." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kıldığı namazda olduğu gibi bu tarifinde de görüldüğü gibi namaz kılarken her bir rükünde bu rüknü hakkıyla yerine getirdiğine kani olacak kadar kalmak oldukça önemlidir. Böyle yapılmadığı takdirde namazın vaciplerinden biri kabul edilen tadil-i erkan yerine getirilmemiş olduğundan namaz dosdoğru kılınmış olmaz, eksik kalır. Halbuki Yüce Allah birçok ayette namazın dosdoğru kılınmasını istemiş ve müminlerin sıfatlarını sayarken onların namazlarını dosdoğru kılan kimseler olduklarını beyan etmiştir. Kişi vardır namazını kılar bitirir de kendisine namaz sevabının ancak onda biri yazılır. Kişi vardır namaz sevabının ancak dokuzda birini, sekizde birini, yedide birini, altıda birini, beşte birini, dörtte birini, üçte birini yahut yarısını alır diyen Hazreti Peygamber, herkesin kıldığı namazın tamlığına göre sevap kazanacağını bildirmiş ve namazı eksik kılanların ahiretteki durumunu şöyle açıklamıştır: "Kıyamet gününde insanların ilk sorguya çekilecekleri amel namazdır.
Allah kulun namazlarını tam mı yoksa noksan mı kıldığına bakılmasını emreder. Eğer namazları tamsa sevabı tam.

olarak yazılır. Eğer farz namazlarında eksiklik varsa, nafile olarak kıldığı namazlarına bakılmasını emreder. Şayet nafile namazları varsa, bunlarla farz namazlarının tamamlanmasını emreder. Sonra kul diğer amellerinden hesaba çekilir. Rabbimizin hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar diyerek ısrarla kılmamızı istediği namaz, ancak tadili erken gözetilerek ve huşuyla kılındığında amacına ulaşır. Kişiyi arındırıp günahlarına kefaret teşkil eder. Rabbin rızasına uygun olarak ihlasla kılınan bu namazlar, dünyada müminin miracı, ahirette cennetin anahtarı olur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimizin o elbiseye ihtiyacı vardı. Adamın bunu istemesine kızdım.
2: Ah, yufka yürekli oğlum benim. Doğru diyorsun. Belki de peygamberimizin o elbiseye ihtiyacı vardı. Ama onu vermesi daha güzel değil mi? Kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih etmemiz büyük bir erdemdir.
1: Ama anne, o adam peygamberimizin eski elbisesini görmedi mi? Neden yenisini onun elinden aldı ki?
2: Yavrum, güzel oğlum, Allah ne buyuruyor? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz diyor. Bence peygamberimizin bu hareketinde bizler için büyük bir ders var.
3: Biz Mekke'de oldukça zengindik. Güzel bir evimiz ve iyi bir gelirimiz vardı. Ama buraya geldiğimizde yanımızda onların hiçbirini getiremedik. Yeni bir şehre gelmiştik. Ne başımızı sokacak bir evimiz ne de yiyecek ekmeğimiz vardı. O esnada burada önceden yaşayan Müslümanlar bize yardımcı oldular. Evlerini açtılar, sofralarını paylaştılar.
1: Ensar değil mi?
3: Evet, Ensar. Onların yaptığı fedakarlığı düşünebiliyor musun? Hiçbiri benim malım ancak kendime yeter, paylaşamam demedi. Hatta kendileri aç kaldılar, bize yedirdiler.
0: 126. Bölüm.
4: Allah Resulü ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirlere ziyarette bulunur, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Adeti olduğu üzere bir gün sahabilerle birlikte bir kabristana uğramıştı. Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri diyerek selam verdi. Sonrasında ise inşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim diye ekledi. Bunu duyan sahabiler peygamberimizin din kardeşlerinin kim olduğunu merak etmişlerdi.
5: Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?
4: Allah Resulü, siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir.
5: Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?
4: Resulullah şöyle dedi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz sekili atları olsa onları tanımaz mı?
5: Elbette tanır.
4: Resul-i Ekrem ashabını şöyle yanıtladı. İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım. Peygamberimiz bir gün mescitte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular.
6: Ey Allah'ım! Hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren ey celal ve ikram sahibi. Ey ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve ey kainatı idare eden. Senden istiyorum.
4: Bunu duyan Allah Resulü adamın bu davranışını onaylayarak, şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti buyurdu. Sahabilerden biri peygamberimize bir soru yöneltti.
7: Ya Resulallah, cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum. Bana bunu öğretir misin?
4: Resulullah şöyle demişti. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. Peygamberimiz ashabına Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin demişti.
8: Ey Allah'ın Resulü, hamdolsun biz Allah'tan haya ediyoruz.
4: Bunun üzerine Resul-i Ekrem sözlerini şöyle açıkladı. Bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak

0: ayak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur. Bir gün sevgili Peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraberken huzur-u saadetlerine ihtiyar bir hanım geldi. İçeri girmek için izin istedi.
1: Esselamu aleyküm yavrum.
2: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah'ın elçisini görmek isterim. Müsaade var mıdır?
2: Buyurun, Resulullah içeride.
1: Sen Ayşe olmalısın.
2: Evet, siz?
1: Benim adım Cessame. Resulullah'ı Mekke'den tanırım. Çok çok eskilerden. Ayaklarım tutarken ve gözüm görürken onu bir kez daha görmek istedim.
2: İyi etmişsiniz. Buyurun şöyle.
0: Peygamberimiz yaşlı kadını sevinçle karşıladı. Halini hatırını sorup pek çok iltifat etti. İlgi ve alakasından onu önceden tanıdığı belli oluyordu. Peygamberimiz anlamı güzel olmayan isimleri değiştirirdi. İri cüsseli anlamına gelen Cessame'yi de güzel anlamındaki yeni bir isimle değiştirerek, "Hayır, senin adın Cessame değil, Hassane el-Müzeni'dir," dedi. Uzun uzun sohbet ettiler. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün ona karşı olan ihtiram, ilgi ve alakası dikkatinden kaçmayan Hazreti Ayşe merakla sordu.
2: Bu yaşlı hanım kimdi ya Resulallah?
0: Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Hatice'nin arkadaşıydı. Onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır. Bir başka gün hane-i saadete bir dilenci gelmişti.
3: Allah rızası için bir şeyler verin.
2: Al şunu.
3: Sağ olun. Allah sizden razı olsun.
0: Hazreti Ayşe dilencinin gösterdiği yerden bir şeyler almasına müsaade etmiş ama dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına bakmıştı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, "Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi?" dedi.
2: Evet.
0: Bunun üzerine Allah Resulü, "Ey Ayşe, yavaş ol. Sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir," diyerek onu uyardı. Peygamberimiz Medine'nin uzak mahallelerinde yaşayıp mescide gelemeyenler için Muaz bin Cebel'i imam tayin etmişti. Muaz bin Cebel Kur'an'ı ezbere bilirdi ve parlak zekasıyla peygamberimizin takdirini kazanmıştı. Müslümanlar yatsı namazı için toplandıkları bu küçük mescitte peygamberimizden duyduklarını birbirlerine aktarıyorlardı.
4: Esselamu aleyküm. Namaza ne kadar kaldı? Yetişemeyeceğim diye çok endişelendim de.
5: Daha vakit var, merak etme. Bugün peygamberimizi gören oldu mu?
6: Ben gördüm.
5: Benim gitmeye fırsatım olmadı. Neler oldu anlatsana.
6: Habeşistan kralının elçileri peygamberimizi ziyarete geldi.
5: Aa, öyle mi?
6: Evet.
5: Neler oldu peki?
6: Yanlarında bir sürü hediye getirmişler. Kemal-i edeple Resulullah'ın huzuruna girdiler. Peygamberimiz de onları görünce çok sevindi.
5: Peygamberimiz Necaşi'yi çok sever. Onun elçilerini görünce de mutlu olmuştur.
6: Evet. Hatta kalkıp onlara kendi hizmet etmeye başladı.
5: Nasıl yani?
6: Ne dediyse kâr etmedi. Ya Resulallah, bırak senin yerine biz yaparız dedik. Ama onlar benim ashabıma iyilik yaptılar. Ben de bizzat onlara iyilik yapmak istiyorum diyerek bütün ikramları kendi yaptı.
5: Koca peygamber elleriyle hizmet ediyor. Ondan öğreneceğimiz çok şey var.
6: Mütevazılığı, kulluğun hakikatini, her şeyin nasıl da ölçülü olması gerektiğini ondan öğrenmedik mi?
7: Evet.
4: Ben de geçen gün bir şeye şahit oldum. Adamın biri yeni Müslüman olmuş, peygamberimize biat etmek için onun huzuruna gelmişti. Usulca yanına yaklaştı. Konuşmaya başladılar. Ama bu büyük insanla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum." Bunun üstüne adam çok rahatladı.
5: İşte bu yüzden çok farklı. Hangi kralın yanına, bırakın kralı, hangi kabile...

0: Reisinin yanına böyle girebilirsiniz.
1: Giremezsiniz tabii.
2: Biz babalarımızın önünde konuşmak için bile şekilden şekile girerdik.
3: Allah Resulü'nün cana yakın ve yumuşak huylu oluşu onun etrafında pervane gibi dolanmamıza sebep oluyor.
2: Bu durum kendisini yorsa da öyle.
4: Doğru, haklısın. Bu sebeple uzun uzun yanından ayrılmayanlar da oluyor.
0: Konuyu değiştireceğim ama bir şey daha anlatayım mı?
5: Anlat.
0: Bugün Peygamberimiz anlattı. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, koşun, gelin arayıp durmakta olduğunuz şeye diyerek sevinçle birbirlerine seslenirler. Ve o topluluğu çepeçevre kuşatırlarmış. Allah'la melekleri arasında şöyle bir konuşma geçermiş. Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi? Hayır, görselerdi nasıl olurdu? Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı. Benden ne istiyorlar? Senden cenneti istiyorlar. Cenneti gördüler mi? Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler. Görselerdi ne olurdu? Eğer görselerdi, daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi. Hangi şeyden sakınıyorlar? Cehennemden. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı. O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz. Peygamberimiz böyle anlattı.
6: Subhanallah. Ne büyük bir müjde. Şimdi biz de bu kurumda.

0: Muaz bin Cebel namaz kıldırmaya başladı. Kur'an'ı okudukça okuyor, kıraatini dinlemeye doyum olmuyordu. Namazı Bakara suresini tamamlayacak kadar uzattı. Namazın daha da uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra gitti. Bu hareketi diğer Müslümanlar tarafından yadırganmıştı.
1: Hep birlikte namaz kılarken ayrılıp da kendi başına namaz kılmak da ne oluyor?
2: Sen münafık mı oldun? Neden cemaatten ayrılıyorsun?
1: Peygamberimiz cemaate ne kadar önem verir bilmiyor musun?
3: Beni neyle suçladığınızın farkında mısınız siz? Hayır, vallahi ben münafık değilim. Bu kadar uzun süreceğini bilsem gelmezdim. Sabah olsun durumu Allah Resulüne bildireceğim.
0: Ertesi gün adam Hazreti Peygamber'e gelerek şikayetini iletti.
3: Ya Resulallah, biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Akşamları dinlenmemiz gerekir, yoksa sabah işlerimizi yetiştiremeyiz. Muaz bizi imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz Muaz'a döndü ve "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve şemsi ve duhaha sebbihisme rabbikel ala ve benzeri sureleri oku" diyerek onu cemaatin durumunu dikkate alması konusunda uyardı.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki akılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazandan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın emri olduğunu kabul ederek 5 vakit namazı, rükuları, secdeleri, abdestleriyle vakitlerinde kılmaya devam eden kimse cennete girer.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın anlattığına göre bir gün Kureyş'ten bazı kadınlar Hazreti Peygamber'in yanında yüksek sesle konuşuyorlarken Hazreti Ömer'in geldiğini duyar duymaz derhal toparlanmışlardı. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin, niçin gülüyorsun ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca, Peygamberimiz, "Benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret ettim," diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, sen onların çekinmelerine daha layıksın," dedikten sonra kadınlara dönerek, "Ey kendilerinin düşmanları, demek Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da benden çekiniyorsunuz," diye çıkışmış. Onlar da, "Evet, sen Resulullah'tan daha sert ve haşinsin," demişlerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir. Hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimselerse hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: اِضْمَنُوا لِي سِتَّمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةِ اُسْدُقُوا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَاَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ وَاَدُّوا اِذَا اَتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا اَيْدِيَكُمْ
0: Siz bana kendinizde 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin. Dünya hayatı mutlaka sonlanacak. Sonrasında bizleri ahiret hayatı beklemekte. Ahirette ise kişi ya cennet ya da cehennem ehli olacak. Cennete giden bu yol dünyada yapıp ettiklerimizden geçmekte. Yüce Rabbimiz son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'le ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le cennete giden yolları bizlere göstermiştir. Şayet cennet ehli olmak arzusu içindeysek, o zaman Rabbimizin rızasını kazanmamız gerekmektedir. Bize düşen, Peygamberimizin rehberliğinde Kur'an'a uygun yaşayarak dünyamızı en güzel şekilde inşa etmektir. Cennete girebilmemizin olmazsa olmaz şartı, Allah'a ve O'nun iman etmemizi istediği hususlara gönülden inanmamızdır. Rabbimize asla ortak koşmamamız, yalnızca O'na kulluk etmemiz ve yalnızca O'ndan yardım dilememizdir. Allah'a iman eden mümin, O'nun emrettiklerini yerine getirmede, yasaklarından kaçınmada ihmalkarlık göstermez. Ölüm kendisine ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet eder. Ahiretteki ilk sorgusu olan namazını kılar, orucunu tutar, zekatını ve sadakasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Mümin, ibadetlerini yerine getirmekle sorumluluklarının bitmediğini, cennete gidebilmesinin yolunun güzel ahlaktan geçtiğini bilir. O, en güzel ahlak üzere gönderilen peygamberini örnek alır. Yaratılanları, yaratandan ötürü hoş görür. Kimseyi incitmez. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. Kötü söz söylemez, çevreye zarar vermez. Konuştuğunda doğru söyler, yalana başvurmaz. Sözünün eridir. Emanete ihanet etmez. İffet ve namusunu korur, harama bakmaz. Kötü olana söz ve fiilleriyle asla bulaşmaz. Olgun ve tam bir imana, salih amele, güzel ahlaka sahip olan mümin, sosyal hayatta beraber olduğu insanların dinine, diline, rengine ve mezhebine göre ayrımda bulunmaz. Herkese iyi davranır ve asla kul hakkına girmez. Toplumun tamamını ilgilendiren kamu hakkını büyük bir titizlikle korur. Zira o bilir ki, ne kadar sevap elde ederse etsin, kul ve kamu hakkını gözetmezse, elde ettiği sevaplar ahirette bir bir tükenecek, cennete girme hayali suya düşecektir. Kırk hadiste iman.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hırsızlığın en kötüsü, namazdan çalma. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Hırsızların en kötüsü namazından çalandır. Allah Resulü'nün yaşamında namazın bambaşka bir yeri vardı. Namaz onun için yalnızca bir yükümlülük değil, her halini Rabbine arz etmenin en güzel yoluydu. Ona duyduğu derin saygıyı ve muhabbeti, varlığını kuşatan şükran duygusunu namazla gösterir. Korkusunu, telaşını, ihtiyacını namazla dile getirirdi. Hazreti Bilal'e kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat diye boşuna seslenmiyordu Hazreti Peygamber. Namaz sıkıntılarını giderip onu huzura kavuşturan, manevi iklimde Rabbi ile buluşturan çok özel bir ibadetti. Bu yüzden namazdaki her bir hareketi özenle yapar. Huzur-u ilahide huşuyu bozacak hiçbir düşünce ve fiile yer vermemeye dikkat ederdi. Kıyamda dimdik durur, uzun uzun ve tane tane Kur'an okurdu. Rükuda sırtı dümdüz, başı ne aşağıda ne yukarıda, ortada olurdu. Rükudan iyice doğrulmadan secdeye gitmez, secdeden iyice doğrulup oturuncaya kadar da ikinci secdeyi yapmazdı. Bunların arasında bir müddet sükunetle beklerdi. Öyle ki görenler rükudan kalktığında secdeyi, secdeden doğrulduğundaysa ikinci defa secde etmeyi unuttuğunu zannedebilirlerdi. Onun gece namazını anlatırken kıldığı namazların güzelliğini ve uzunluğunu sorma diyen Hazreti Ayşe gibi kendisini görenler namazdaki haline hayran kalırlardı. Allah Resulü ashabından da kendisini dikkatle izleyerek onun kıldığı gibi namaz kılmalarını ister ve her bir rükünü güzelce yerine getirmeleri gerektiğinin altını çizerdi. Bu konuda onları sık sık uyaran Hazreti Peygamber bir defasında şöyle demişti. Hırsızların en kötüsü namazından çalandır. Bu ifade karşısında hayrete düşen sahabiler, ey Allah'ın Resulü, kişi namazından nasıl çalar diye sorduklarında Resulullah bunu şöyle açıkladı. Namazın rükûnu ve secdesini tam yapmazsa namazından çalmış olur. Namaz, ayetlerde ve hadislerde önemine ısrarla vurgu yapılan ve dinin direği kabul edilen eşsiz bir ibadettir. Namazda sergilenen her bir davranış, kulluğun farklı yansımalarını oluşturur. Tekbir geçirilmiştir.

0: titreyerek ellerini kaldıran kişi, dünyalık meşgaleleri terk edip bütün varlığıyla Rabbine yöneldiğini gösterir. Kıyamda onun huzurunda saygıyla durur. Kıraatte onunla konuşur. Rükuda yalnız onun önünde eğildiğini gösterir. Ve onun yüceliği karşısında secde ederek Rabbi ile en yakın olma halini yaşar. Namaz içerisindeki tesbih, tekbir, zikir ve dualarla da Rabbinin yüceliğini itiraf eder. Ona sığınır, ondan yardım diler. Dolayısıyla namaz baştan başa Yüce Allah'a kulluğun nişanesi, onunla yakınlık kurmanın en iyi yoludur. Bu nedenle her bir rüknü oldukça önemlidir. Bunlardan herhangi birinin yapılmaması durumunda namaz olmayacağı gibi eksik yapılması da namazda eksikliğe neden olur. Ki Hazreti Peygamber bunu namazdan çalmak olarak nitelendirmiştir. Hadiste rükû ve secdelere vurgu yapılması, bu iki rüknün Rabbe kulluğun en güzel sembolleri olması, aynı zamanda en aceleci davranılan rükünler olmasından kaynaklanmaktadır. Günlük hayatın telaşesi içerisinde daha kıraati bitirmeden rükûa gitmek, rükûa tam eğilmeden doğrulmak, tam olarak ayakta durmadan secdeye varmak, secde için başımızı yere koyar koymaz kaldırmak ki rivayetlerde bu davranış karga gagalamasına benzetilmiştir, gibi sergilediğimiz pek çok aceleci tutum namazdan çalmanın kapsamına girer. Oysaki ciddiyetten uzak bu tür davranışlar namazın huşu içerisinde eda edilmesini engelleyerek onun boş bir amele dönüşmesine sebebiyet verir. Allah Resulü müminleri bu tehlikeden uzak tutmak için namazın rükünlerini dosdoğru ve kıvamında yerine getirmek, yani tadil-i erkana rivayet konusunda pek çok uyarıda bulunmuştur. Yanı başında tadil-i erkana riayet etmeden namaz kılan bir şahsa dön ve yeniden namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın dedikten sonra namazın nasıl kılınacağını şöyle tarif etmiştir. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükûa git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar, mutmain oluncaya kadar bekle. Sonra tam olarak ayağa kalk. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazın bütününü bu şekilde kıl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kıldığı namazda olduğu gibi, bu tarifinde de görüldüğü gibi namaz kılarken her bir rükünde bu rüknü hakkıyla yerine getirdiğine kani olacak kadar kalmak oldukça önemlidir. Böyle yapılmadığı takdirde namazın vaciplerinden biri kabul edilen tadil-i erkan yerine getirilmemiş olduğundan namaz dosdoğru kılınmış olmaz, eksik kalır. Halbuki Yüce Allah birçok ayette namazın dosdoğru kılınmasını istemiş ve müminlerin sıfatlarını sayarken onların namazlarını dosdoğru kılan kimseler olduklarını beyan etmiştir. Kişi vardır, namazını kılar bitirir de kendisine namaz sevabının ancak onda biri yazılır. Kişi vardır, namaz sevabının ancak 9'da birini, 8'de birini, 7'de birini, 6'da birini, 5'te birini, 4'te birini, 3'te birini yahut yarısını alır diyen Hazreti Peygamber, herkesin kıldığı namazın tamlığına göre sevap kazanacağını bildirmiş ve namazı eksik kılanların ahiretteki durumunu şöyle açıklamıştır. Kıyamet gününde insanların ilk sorguya çekilecekleri amel namazdır. Allah kulun namazlarını tam mı yoksa noksan mı kıldığına bakılmasını emreder. Eğer namazları tamsa sevabı tam olarak yazılır. Eğer farz namazlarında eksiklik varsa nafile olarak kıldığı namazlarına bakılmasını emreder. Şayet nafile namazları varsa bunlarla farz namazlarının tamamlanmasını emreder. Sonra kul diğer amellerinden hesaba çekilir. Rabbimizin hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar diyerek ısrarla kılmamızı istediği namaz ancak tadili erken gözetilerek ve huşuyla kılındığında amacına ulaşır. Kişiyi arındırıp günahlarına kefaret teşkil eder. Rabbin rızasına uygun olarak ihlasla kılınan bu namazlar dünyada müminin miracı, ahirette cennetin anahtarı olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız

takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi?" dedi. Sahabiler, "Evet ya Resulallah" diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur" buyurdu. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir, her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın." Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İmamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun" buyurmuştur. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır." Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur."

İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineye oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin ve birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.

0: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir diye sordum. Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman buyurdu. Sonra hangisi deyince, yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi. Sonra hangisi diye sorunca, komşunun karısıyla zina etmen buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkahayla katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdüren.

öldürendir. Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ اِنْسَانٍ اَوْ دَابَّهٍ اِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٍ
0: Müslüman bir ağaç diker de onun meyvesinden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur. İslam dininde çevre konusu yalnızca dünya hayatını değil, ahiret hayatını da ilgilendiren bir konu olarak ele alınır. Bu nedenle kainata karşı her türlü tutum, karar ve davranışımız bir çevre ahlakı üzerine temellendirilmelidir. İslam'a göre çevre Allah'tan bağımsız düşünülemez. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Ayetinden anlaşıldığı üzere kainatın sahibi Allah'tır ve bütün varlıklar Allah'ın mülküdür. O, her an aktif biçimde tabiatın kontrolünü sağlar. Bu nedenle Allah'ın eserine ve mülküne saygı bir görevdir. Kainatın işleyen düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, ona zarar vermek bir tür başkaldırıdır. Halbuki Allah, andolsun ki biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onun karada ve denizde gezmesini sağladık. Temiz şeylerle onu rızıklandırdık. Yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık. Buyurarak, yeryüzünün merkezinde insanın olduğunu vurgulamıştır. Ancak bu durumdan insanın yeryüzünün efendisi olduğu ve onun üzerinde sınırsız hak iddia etmesi anlaşılmamalıdır. Aksine insanın yeryüzünde üstün kılınması, onun sorumluluk, emanet ve imtihan bilincine sahip olmasını gerektirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste, Müslümanın ağaç dikmesini teşvik etmiştir. Ağaç dikmenin hayır ve iyilik çeşitlerinden biri olduğunu bildirmiştir. İnsana yeryüzünü Allah'ın isteğine uygun biçimde imar etme vazifesini hatırlatmıştır. Allah kuluna yaşadığı çevreyi sahiplenme duygusuyla değil, emanet bilinciyle kullanmasını emretmiştir. Rabbimiz nefes olacak ormanları yakmayı, aş olacak toprakları çölleştirmeyi, suya kandıran nehirleri kurutmayı büyük bir zulüm olarak görüp yasaklamıştır. Allah Teala çevrenin diğer sakinlerine karşı muhabbet beslemeyi, onları kainat ailesinin fertleri olarak kabul edip onlarla bütünleşmeyi öğütlemiştir.

0: kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

eğer siz de Allah'ın koyduğu doğa kanunlarını benim gibi merak ediyor, öğrenince mutlu oluyor ve günlük hayattaki kullanım alanlarında gözlemlemeyi seviyorsanız, sizinle aynı frekanstayız diyebilirim. Bu söylediğim, şu an dinlediğiniz radyo frekansını da dikkate alırsak, hem gerçek hem mecaz anlamda doğrudur diyebilirim. Öncelikle doğanın çalışma yöntemini idrak edebilmem için onları kavrayabileceğim şekilde gözlemlenebilir kanunlara indirgemiş olduğu için Yüce Allah'a ne kadar şükretsem az kalacağını söylemem gerekiyor. Size Yüce Allah'a olan hayranlığımı artıran bir fizik kanunundan bahsetmek istiyorum. Maddenin kalbindeki o gizli titreyişten, varlığın derinlerindeki ritminden, yani rezonanstan, uyum ve yıkımdan. Tayvan'da bulunan Taipei 101 Kulesi, mühendislik tarihinin en görkemli yapılarından biridir. Bu devasa yapı, aktif fay hatlarına yakın bir bölgede inşa edilmiş. Bulunduğu yerde rüzgarlar ve tayfunlar esiyor. Bu kadar ağır doğa şartlarına rağmen kule dimdik ayakta duruyor. Peki onca sallanma etkisine karşı nasıl oluyor da hala yıkılmıyor? Şöyle, binanın 87. katında çelik halatlarla asılı duran 660 tonluk devasa bir çelik küre var. Rüzgarın şiddeti binayı bir yöne ittiğinde bu altın sarısı dev kütle sessizce aksi yöne salınım yapıyor ve sallanma etkisini sönümlendirmiş oluyor. Eğer bu kütle sönümleyici olmasaydı rüzgarın oluşturduğu titreşim bileşenleri yapının doğal frekansıyla çakıştığı an yapı yorulmaya başlar ve nihayetinde pes ederdi. İşte rezonans kontrol altına alınmadığında yıkım, doğru yönetildiğinde ise uyum getiriyor ve sükunet içinde varlığın devamlılığını sağlıyor. Aynı şeyi uçak kanatları için de söyleyebiliriz. Bir uçağın kanadı dışarıdan bakıldığında kas katı bir metal yığını gibi görünse de aslında uçuş esnasında sürekli bir dalgalanma halindedir. Kanat hava akımıyla etkileşime girerek aeroelastik titreşimlere maruz kalır. Bu titreşimler belirli koşullarda büyüyerek kanat çırpınması adı verilen kararsızlığa yol açabilir. Eğer mühendislik hesapları bu frekansları birbirinden ayırmazsa, kanat saniyeler içinde kendi kendini imha eden bir sarsıntıya kapılır. Onun için uçağın kanadına stratejik ağırlıklar eklenir, kütle dağılımı yapılır ve kompozit katmanların yönü değiştirilerek aerodinamik tasarım optimize edilir. Yani büyük kuşun söylediği şarkı değişmiş olur. Böylelikle uçak yıkıcı frekansların etkilerinden uzaklaştırılır ve güvenli bir uçuş sağlanır. Rezonans sadece dev kulelerde veya jet uçaklarında değil, avcumuzun içinden mutfağımıza kadar her yerdedir. Titreşimlerin kontrol altına alınması bize konforlu bir hayat sunar. Örneğin, bindiğimiz otomobillerdeki süspansiyon sistemleri, tekerleklerden gelen titreşimleri ve yolun engebelerini bize hissettirmediği için rahat bir yolculuk yapmamızı sağlar. Aynı şekilde

0: ve çamaşır makinamız sıkma devrine geçtiğinde evimiz sarsılmaz. Çünkü tamburun titreşimi yaylı ve aktif dengeleme sistemleriyle kontrol edilir. Akıllı telefonlarımızın sessizce titremesi, içindeki minik bir motorun bilinçli bir dengesizlikle oluşturduğu kontrollü bir titreşimle sağlanır. Bir matkap veya mutfaktaki blender yüksek devirde dönerken elimizi uyuşturmuyorsa, bu yine mekanik titreşimlerin kauçuk takozlarla hapsedilmesinden ileri gelir. Eğer bu mühendislik dokunuşları olmasaydı, kullandığımız her alet birer yıkım makinesine dönüşebilirdi. Mekanik dünyada karmaşık hesaplarla çözülen bu durumun en yalın halini, U harfi şeklinde iki kola sahip metal çubuk olan diyapazonlarla yapılan deneylerde görebiliriz. Aynı frekansa ayarlı iki diyapazondan birine vurduğunuzda, diğeri hiçbir fiziksel temas olmaksızın titremeye başlar. Görünmez hava dalgaları aynı frekansa sahip diğer nesneye ulaşır ve onu titretir. Bu, Yüce Allah'ın doğayı anlamamız için koyduğu, düşünen ve araştıran herkesin erişimine açık bir kanundur. Tek farksa, kanunun ardından fısıldayan sırrı herkesin duyamadığı gerçeğidir. Varlığın bu muazzam mekanik disiplini insan ruhunun derinliklerinde de yankı bulur. Bizler de niyetlerimizle, dualarımızla ve değerlerimizle adeta bir frekans yayıyormuş gibi etkiler oluştururuz. Bazen hiç tanımadığımız birine kanımızın kaynaması, birinin hüznünün gelip bizim yüreğimizde yankılanması tesadüf değildir. Bu, ruhların frekans uyumudur. Neden bazı insanların yanına oturduğumuzda daha tek kelime etmeden içimizi bir huzur kaplar? Ya da neden bazı ortamlarda her şey çok lüks ve kusursuz olsa bile ruhumuz daralır ve kendimizi oraya ait hissetmeyiz? Çünkü aynı frekansta değilizdir. Niyetimiz, ahlakımız ve kalbimizdeki o gizli ritim çevremizdekilerle uyum arıyor. Ancak çok önemli bir noktayı gözden kaçırmamak gerekiyor. Eğer uyum kontrol altına alınıp doğru salınım sağlanamazsa genlik büyüyor ve ritimli salınım koca bir sarsıntıya dönüşerek yıkıma neden oluyor. Kiminle yan yana durduğumuz sadece bir vakit geçirme meselesi değil. Aynı şarkıyı mırıldanarak, aynı frekansta titreşerek önümüzdeki duvarları sarsıyor ve kendimize yol açıyoruz. Eğer biri gerçekten ruhumuzu yoruyorsa, belki de yanlış notalarla aynı senfonide yer almaya çalışıyoruzdur. Doğru insanlarla buluştuğumuzdaysa, konuşmanıza bile gerek kalmayabilir. Varlığın bu eşsiz uyum arayışını doğa kanunlarıyla gözlemlemiş olmak yeterince hayranlık uyandırıcı. Bu durumu benim için çok daha kıymetli hale getiren bir şey daha var. Bundan asırlar evvel Peygamber Efendimizin de aynı noktaya işaret eden şu sözleri:
1: ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Onlardan birbirleriyle uyuşanlar kaynaşır, uyuşamayanlar da anlaşamaz ayrılır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir!" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içki konusunda şu 10 sınıf kimseye lanet etti. İçki yapmak için meyveyi sıkan ve sıktıran, içkiyi içen, taşıyan, taşıtan, dağıtan, satan, parasını yiyen, satın alan ve aldıran.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Artık söz tahtından söylüyordu. Yüzünü bu sözle yudu, ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Nebiler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

0: Hazreti Ömer de eşinin mescide gitmesine karşı olanlardandı. Buna rağmen eşi Atike bin Zeyd, Allah Resulü'nün tavsiyelerine uyarak sabah ve yatsı namazlarını dahi mescitte kılıyordu. Atike'ye, "Ömer'in bundan hoşlanmadığını ve seni başkalarından kıskandığını bildiğin halde neden geliyorsun?" denildiğinde, Ömer'in kendisini mescide gitmekten neden alıkoymadığını şöyle açıklamıştır. Ona Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın" sözü engel oluyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez." Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'ın yardımı ve fetih gelince" mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla" derdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel keseli vel buhli vel cubni vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha. Ente hayru men zekkaha. Ente veliyyuha ve mevlaha. Allahümme inni a'udhu bike min kalbin la yakhşa' وَمِنْ لَفْسٍ لَا تَشْبَعْ وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعْ وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا
0: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Cömertlik, kişinin sahip olduğu

bulduğu imkanları hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için isteyerek başkalarının yararına sunması, onlarla paylaşmasıdır. Cömertlik, üstün bir ahlaki özelliktir. Cömertlik, her Müslümanda bulunması gereken önemli bir davranıştır. Dünyada barış ve kardeşlik içinde yaşamanın temel şartlarındandır. Paylaşılmayan bir malın ve duygunun topluma faydası olmayacağı gibi, kişinin mutluluğuna da bir katkısı olmaz. Mülkün gerçek sahibinin yüce yaradan olduğunun bilincinden hareketle, Allah'ın nimetlerini Allah'ın kullarıyla paylaşmak kadar güzel ne olabilir ki? Zira cömertlik yaparak başkalarına yardım ve ikramda bulunan kişi, hem kendisinin hem başkalarının ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunmuş olur. Allah katında da verdiklerinin kat kat fazlasını hak eder. Allah Resulü bizzat yaşayarak mümin bir kulun nasıl cömert olacağına dair eşsiz örnekler vermiştir. Cömertliğin zıddı olan cimrilikse hastalıktır. Cimri kişi paylaşmanın, ikram etmenin, hediye vermenin önemini kavrayamaz. Bilginin, servetin, sevginin ve zamanın başkalarına ikram edilmesini, başkalarıyla paylaşılmasını uygun görmez. Bencillikle vicdanını karartır. Mümin, her şeyden önce Allah'ın rızasını arayan, her şeyden çok Allah'a güvenen ve sadece O'na boyun eğen kişidir. Cimri ise her şeyden ve herkesten çok sahip olduklarına güvenir. Serveti onu o kadar esir eder ki, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, hatta Allah'a bile ihtiyacının kalmadığını zanneder. Malım, malım der durur. Onun bu hali, Allah'a güven duygusunu, dolayısıyla imanını zedeler. Bunun içindir ki, sevgili Peygamberimiz, cimrilikle iman, bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz buyurmuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler üç kısımdır. 1. Adaletli, yardımsever ve başarılı yetki sahibi. 2. Her akrabaya ve Müslümana karşı yufka yürekli, merhametli kişi. 3. İffetli, namuslu, çoluk çocuk sahibi olan kişi.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur. Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

Bera bin Azib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.

0: topluma bir şeyi yemeyi haram kıldığında onlara bedelini de haram kılar.
1: Kırk hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Kulu ve şerabu vel besu ve tasaddaku fi gayri israfin ve la mehile.
2: Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyiniz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dengeli bir ümmet oluşturma süreci olarak da değerlendirilebilecek tebliğ görevi boyunca ashabına harcamalarında da yön verdi. Onları israftan ve cimrilikten sakındırdı. Mümin kardeşleri için fedakarlık yapmaları konusunda teşvik etti. Güzel davranışların ahlaka dönüşmesi için her şartta tutarlı olmak gerekir. Tüketirken israf etmemek de bir hayat tarzı olmalıdır. Akan bir nehirden abdest alırken bile suyu israf etmemek bir hayat prensibi olmalıdır ki bu tutum diğer davranışlara da yansıyabilsin. İsraftan sakınmak gerekir. Zira malın hangi yolla kazanıldığının cevabını vermek yetmez. Nereye harcandığı da Rabbin huzurunda cevap verilmesi gereken bir sorudur. İnsan çok geniş maddi imkanlara sahip olsa bile kendisine verilen nimetleri israf etmekten kaçınmalıdır. Fetihlerden sonra gelirlerinin artmasına rağmen sevgili Peygamberimizin yaşayış tarzını değiştirmemesi, israftan kaçmayı isteyen ümmetine en güzel örnektir. Cimrilik, uzak durulması gereken bir davranış biçimidir. Kötü ahlakla birlikte müminde asla bulunmaması gereken bir özelliktir. Tüketimde dengeli olmanın yöntemini Rabbimiz bize öğretmiştir. O iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Dünyanın bazı bölgelerinde insanlar açlıktan ölürken, diğer tarafta sınırları zorlayan yiyecek israfı ve insanların aşırı beslenmekten kendini taşıyamayacak hale gelmeleri Rabbimizin razı olacağı bir hayat tarzı değildir. İnsan tüketirken anlık doyumlara ulaşabilmek adına maddeyi heba ettiğinin ve kendisine emanet edilmiş tabiata zarar verdiğinin farkında olmalıdır. Rabbimizin verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak, onun rızasını kazanmanın yollarından biridir. Kendimiz ve ailemizin ihtiyaçları için yapacağımız uygun harcamalar israf değildir. Mescitlere giderken temiz ve güzel kıyafetler giyilmesi israftan sayılmamış ve Kur'an'da tavsiye edilmiştir. İsraftan uzak durduğumuz gibi cimrilikten de sakınmamız gerekir. Zira hadisi şerifte bildirildiğine göre Allah bir insana maddi imkanlar vermişse nimetini ve ikramını kulunun üstünde görmek ister. Dolayısıyla Müslüman harcamalarında dengeli bir yol takip etmeli, aşırı uçlara savrulmadan hayatını sürdürmelidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Ebu Zer el-Gıffari, Allah Resulünden kendisine yöneticilik görevi vermesini istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıf birisin. Bu görevse bir emanettir. Bu emaneti hakkıyla alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna. Aslında bu görev, kıyamet gününde bir utanç ve pişmanlık vesilesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayetinde. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir." buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler." buyurdu.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır buyurdu.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ
0: Allah sizin suretlerinize, dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bütün peygamberler gönderildikleri toplumlarda katılaşan kalpleri yumuşatmakla, karanlığa gömülmüş, hastalıklı gönüllere şifa dağıtmakla görevli kimselerdir. Onların kazanmaya ve fethetmeye çalıştıkları ilk şey, insanların kalbi olmuştur. İslam'a göre kalp, anlama, kavrama, düşünme ve eşyanın hakikatini bilme kabiliyetine sahiptir. Bu sebeple kalp, Allah'a karşı sorumludur. İslam'da iman ve inkar mekanı yine kalptir. Dini ve insani hayatın merkezinin kalp olması, Kur'an ve hadislerde açıkça geçmektedir. Kalpleri var ama onunla bir şey anlamıyorlar. Burada kalbin anlamanın, ilmin ve düşünmenin aracı olduğu anlaşılır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dış görüntünün en belirleyici etkenlerden olduğu günümüzde bize gerçek ölçüyü hatırlatmıştır. Allah'ın insanların davranışlarını değerlendirirken emanet olan mal varlığına, beden güzelliğine, makam ve mevki gibi gelip geçici ölçülere bakmayacağına dikkat çekilmiştir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu ölçü, samimi niyeti içinde barındıran güzel davranış ve yürekten ibadetlerdir. Allah ve Resulünün belirlediği ideal Müslümanın hayatı, maddi arzuların ve bedeni zevklerin gölgesinde kalmamalıdır. İnsanın gerçek değerini ortaya çıkaran ve yücelten manevi unsurlardır. Bununla birlikte kalpteki duygu, düşünce ve inançlar değişkendir. Bu durum bir takım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kalpleri değiştiren, evirip çeviren Allah, kalbimi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl," şeklinde dua etmiştir. Mümin asla unutmamalıdır ki, Allah Teala'nın bakacağı kalp, iyilikler ve güzelliklerle süslenmelidir. Kin, günah, öfke ve nefret bu kalpte barınmamalıdır. Beden ülkesinin sultanı kalptir. Bu sultanın hem çok zayıf hem çok güçlü yönleri vardır. Bu sultan basit bir arzuyla ülkesini harabeye çevirecek kadar zayıf düşebilir ya da aynı sultan ilim, iman ve hikmetle bütün kainatı güzelleştirecek kadar güçlü olabilir. Kırk hadiste iyilik. Enes bin Malik'in torunu Hişam anlatmaktadır. Dedem Enes bin Malik'le birlikte Hakem bin Eyyub'un mahallesine girdi. Bir de gördük ki bazıları bir tavuğu hedef olarak dikmiş, ona atış yapıyorlardı. Bunun üzerine Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bu şekilde tutularak öldürülmesini yasakladı dedi.

olmuştur. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Eğer bunu tam olarak yapmışsa ne âlâ. Ama farz namazları tamam değilse, Yüce Allah kulumun nafilelerine bakın buyurur. Eğer nafile namazı bulunursa, onunla farzları tamamlayın buyurur. Muaz bin Cebel anlatıyor. Hazreti Peygamberle birlikte yolculuktaydım. O şöyle buyurdu. Dinin başı İslam, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olmak, direği ise namazdır. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah bir defasında şöyle demiştir. Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün 5 defa yıkansa, o kimsenin üzerinde kirden eser kalır mı, ne dersiniz? Sahabiler, onun kirinden eser kalmaz demişler. Bunun üzerine Resulullah, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah onlarla günahları yok eder buyurmuştur. Said bin Müseyyeb'in Ebu Katade bin Rebi'den naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurdu. Senin ümmetine 5 vakit namazı farz kıldım ve onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaat ettim. Namazları düzenli kılmayanlar içinse katımda böyle bir vaat yoktur. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Büyük günah işlemedikçe 5 vakit namaz ve 2 cuma aralarındaki günahlara kefarettir. Hazreti Peygamber'e vahiy katipliği yapan Hanzala bin Rebi anlatıyor. Allah Resulü'nü şöyle derken işittim. Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek 5 vakit namaza devam eden ve bu 5 vakit namazın Allah katından gelen bir emir olduğunu kabul eden kimse cennete girer. Hazreti Ali'nin rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Namazın anahtarı temizliktir. Başlangıcı tekbir, bitişi ise selamdır. Malik bin Hüveyris anlatıyor. Biz yaşça birbirine yakın bir grup gençle Hazreti Peygamber'e geldik ve onun yanında 20 gün kaldık. Allah Resulü çok merhametli ve şefkatliydi. Ailelerimizi özlediğimizi ya da dönmeyi arzuladığımızı anlayınca geride kimleri bıraktığımızı sordu, biz de anlattık. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Ailelerinizin yanına dönün, onlarla yaşayın, onlara burada öğrendiklerinizi öğretin ve onlardan dinin gereklerini yapmalarını isteyin. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz, siz de namazı öyle kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri sizin için ezan okusun, en büyüğünüz de size imam olsun. Muaviye bin Hakem Es-Sülemi'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır. Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah namazda rükûa eğildiği zaman şöyle derdi. Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim, yalnız sana inandım, yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı huşu halindedir. Cündep el-Kasri'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır.

Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İkindi namazını kaçıran kimse sanki ailesini ve malını yitirmiş gibidir. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kimse geceleyin hanımını uyandırır da ikisi de namaz kılarsa ve birlikte iki rekat namaz kılarlarsa, zakirin ve zakiratın Allah'ı çokça anan erkek ve hanımların arasına yazılırlar. Ebu Zer'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazda etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim bir namazı unutursa onu hatırladığında kılsın. Zira onun kefareti ancak odur. Resulullah'ın süvarisi Ebu Katade el-Ensari'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Sizden sabah namazının sünnet olan iki rekatını devamlı kılmakta olanlar bu iki rekatı kazaya kaldığında da kılsın. Ebu Katade şöyle diyor. Resulullah bize bir hutbe irad etti ve şöyle buyurdu. Bilin ki uykudan dolayı namazı kılmamak bir kusur değildir. Esas kusur, diğer namazın vakti gelinceye kadar namazını kılmayan kimsenin davranışıdır. Buna göre kim uyuyup kalır da namazını kılamazsa, uyandığı zaman o namazı kılsın. Ertesi gün o namazı vaktinde kılsın. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yeryüzü, toprak benim için mescit ve temiz kılınmıştır. Ümmetimden kim nerede namaz vaktine ulaşırsa hemen orada namazını kılabilir. Ukbe bin Amir el-Cüheni şöyle demiştir. Üç vakit vardır ki Resulullah, o vakitlerde namaz kılmamızı ve cenazelerimizi defnetmemizi bize yasakladı. Güneşin doğmaya başlamasından yükselmesine kadar, güneş tam gökyüzünün ortasındayken batıya meyledinceye kadar, bir de batmaya başlamasından itibaren batıncaya kadar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
2: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.
1: وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وقال لهما أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة فقالا السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ قالت عائشة أدخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم أدخلوا كلكم ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
2: Auf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe Hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler? O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezret

ettim. Nezri bozmak zordur, dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe, Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o, bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
1: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Subhanallahi ve bihamdi, Estağfirullaha ve etubu iley, Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim, Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.
0: عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة.
1: Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.

0: قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip: ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

Abdullah bin Mesud. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem amellerin Allah katında en güzeli hangisidir diye sordu. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Sonra anne babaya iyilik yapmak buyurdu. Sonra hangisidir deyince

0: Sonra Allah yolunda cihad etmek buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
2: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.
1: An Amr ibn Şuayb, an abihi an jaddihi radiyallahu anh, an nabiy sallallahu aleyhi ve sellem قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة.
2: Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın, çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölülere sövmeyin, çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır.

ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu.
0: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
1: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona: ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi: sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.''

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh, dedesinden aklında kalan hatıraların neler olduğunu soranlara, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, vitir namazında düzenli olarak okuduğu ve içinde şu ifadelerin geçtiği duayı nakletmiştir. Allah'ım, bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Gerçekleşmesine karar verdiğin şeylerin kötülüğünden beni koru. Çünkü sen karar verirsin ve senin kararın üzerine kimse söz söyleyemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin iki yüzlüler olduğunu görürsün. Onlar şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelirler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hazreti Peygamber'in hizmetinde bir genç, Enes bin Malik. Takvimler miladi 622 yılını gösteriyor.

yoktu evladından başka. Dilinden ve gönlünden şu sözler döküldü. Ey Allah'ın Resulü! Ensar erkek ve kadınlarından sana hediye vermeyen kalmadı. Bu oğlumdan başka sana hediye verecek bir şeyim yok. Evladımı yanına al, sana hizmet etsin. Hazreti Peygamber bu yüce gönüllü anneyi kırmadı ve o dönemde 9-10 yaşlarında olan Enes bin Malik'in günlük hayatın akışı içindeki işlerinde kendisine yardımcı olmasını kabul etti. Bu isteğinin kabul edilmesi üzerine gönlü huzur dolan anne Ümmü Süleym, "Ya Resulallah, şu hizmetkarınız evladım Enes'e dua buyurunuz" diyerek talebini sürdürdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ellerini semaya kaldırdı ve "Ya Rabbi, Enes'in malını, evladını çok ve bereketli, ömrünü uzun kıl, günahlarını affeyle" ifadeleriyle dua buyurdu. 10 yıl boyunca Efendimiz'e hizmet etme şerefine nail olduğu için Hazreti Peygamber'in hizmetkarı anlamındaki Hadimün Nebi lakabıyla anıldı Enes bin Malik. Ne büyük bir şeref, ne yüce bir makamdı bu. Bu vazifesini ifa ederken Resulullah'ın kendisine sanki bir çocuk gibi değil de olgun bir insan gibi davrandığını, bir kerecik bile kendisine yüzünü asmadığını, sert konuşmadığını şu ifadeleriyle aktarır o. Resulullah'a 10 yıl hizmet etmekle şereflendim. Bir defa bile olsun bana öf dahi demedi. Şunu niçin böyle yaptın, bunu niçin yapmadın buyurmadı. Hazreti Peygamber'in terbiyesiyle yetişen Enes bin Malik, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına yaşının küçük olması sebebiyle bir mücahit olarak iştirak edemedi. Ancak Hudeybiye Antlaşması, Mekke'nin fethi, Huneyn gazvesi, Taif muhasarası ve Veda Hacı'nda Resulullah'ın yanında bulundu. Resul-i Ekrem'in eğitim ve öğretim tarzına, insanlara, özellikle de çocuklara karşı hoşgörüsüne ve diğer ahlaki davranışlarına dair birçok bilgi onun vasıtasıyla rivayet edildi ümmete. Sahabe-i kiramın Peygamber Efendimiz'in hallerini, sözlerini, ahlakını, işlerini bildirme bakımından önde gelenlerinden biridir o. Öyle ki ashabın kıldığı namaz, Resulullah'ın namazına Enes'inki kadar benzeyen birini daha görmedik şeklindeki beyanı bu duruma açıkça delalet etmektedir. Hazreti Ebubekir devrinde Bahreyn bölgesinin zekatını toplamakla vazifelendirilen, Hazreti Ömer'in zamanında ise Medine'de kalarak halifenin danışma kurulunda yer alandır o. Hazreti Osman zamanında ilmiyle Basra bölgesinde Müslümanlara önderlik yapan, Hazreti Ali'nin halifeliği zamanında Emevi halifelerinden bir kısmının idareciliğine de yetişen gökteki yıldızlardan biridir o. Son derece nazik, güzel sözlü ve güler yüzlü olan Enes bin Malik, yüksek bir ahlaka sahipti. Resulullah'ı çok sever, onun sünnetine uymaya çok dikkat ederdi. Hazreti Peygamber'in duasının tecellisi olarak uzun ve bereketli bir ömür yaşadı ve Basra'da Hicri 93'te 103 yaşında vefat etti. Enes bin Malik, Peygamberimizin uzun seneler hizmetinde bulunması sebebiyle onun ilettiği emir ve yasakları çok iyi öğrenmişti. Bu nedenle Resul-i Ekrem'in hizmetinde bulunduğu yıllarda ondan öğrendiği birçok hususu öğretmeye çalışması Enes bin Malik'in en önemli yönünü teşkil eder. O uzun ömrünü yalnız bu işe vakfetti ve hayatının sonuna kadar ilim öğretmeye devam etti. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Basra'da, Küfe'de ve Şam'da dersler verdi. Çok ve kıymetli talebeler yetiştirdi. Hasan-ı Basri, Süleyman et-Teymi, Ebu Kilabe, Ebu Bekir bin Abdullah el-Müzeni bunlar arasındadır. Resulullah'ın en yakınlarında bulunanlardan olması nedeniyle onun rahmet pınarından pek çok hadis nakledildi Enes bin Malik tarafından. Bu nedenle Hazreti Peygamber'den en çok hadis nakleden 7 sahabiden birisi olarak kabul edilir Enes bin Malik. Kainatın efendisinden aktardığı şu ifadeler Müslüman kimliğinin temel ilkelerini gösterir bize. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Herhangi biriniz kendi nefsi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin olamaz. Birbirinize boz etmeyiniz, haset etmeyiniz, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın kardeşiyle 3 günden fazla küs durması helal olur.

0: olmaz. Sizden bir kimse başına gelen bir musibetten dolayı ölümü istemesin. Ölümü isteyecek kadar sıkıntılı bir durum içerisine düşmüş olanlar, "Ya Rabbi, hayat hakkımda hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Yoksa ruhumu kabzeyle" desin.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sanak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secdederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecdederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren, zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren, inkar yangınlarını irfanıyla söndüren, alemlerin sultanı.

Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın, fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi, ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an, sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan, senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın, ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakk'a yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Hak ile kıl vuslatı o ilahi düğünde, hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, hasatları has tartan o terazi önünde, noksanları bağışla ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin, sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال حتى يشبعوا.
2: أم عمارة الأنصاري'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler.
1: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
2: عمر بن أبو سلمة رضي الله عنه anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.
1: أم سلمة رضي الله عنها anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: ابو موسى الأشعري'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.
0: عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله.
1: رضوان biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye, kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek, adeta onu öldürmek gibidir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hüsnü hal.
4: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı? Bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman? Üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker? Bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken. Kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında. Yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
3: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Hazreti Peygamber'in başarılı komutanlarından Amr bin As'ın oğlu olan Abdullah bin Amr, "Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlat," diyerek cihadı en iyi şekilde kavrama arzusunu dile getirmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen biri olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir," buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. رواه مسلم. هكذا هو في صحيح مسلم.
3: Abdullah bin Sercis'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı.

0: etmiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء
0: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.

0: وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim: Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.''

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır. Ashab, ya Resulallah, hiç insan ebeveynine söver mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kişi bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان زاد في رواية لمسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم
2: أبو هريرة radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Müslim'in bir rivayetine o kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır ifadesi eklenmiştir.

lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın, buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin, buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın, demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et, demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun, demiştir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرتن عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı Seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı Seniyye tarafından da çıkardı.

0: ما يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin," buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun," diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın," buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun," diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin," diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin," dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanında bulurdun," cevabını verecek.

0: Uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.
1: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به
0: أبو شريح Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler ya Resulallah misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir buyurmuştur. Sahabiler, ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar ki diye sorduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde, onun yanında kalmaya devam ederek günaha sokar diye karşılık vermiştir.

0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء.
1: عبد الله بن مغفل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu Allah'ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir. Ve Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

0: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء، وكأن الأذان بأذنيه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Şu dört huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar.
2: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Ebu Hüreyre anlatıyor. Bir gün cünüp bir haldeyken Medine sokaklarından birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nerede kaldın Ebu Hüreyre?" dedi. Ben, "Cünüptüm. Temiz olmayan bir halde seninle beraber oturmak istemedim." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah, Müslüman necis olmaz." buyurdu.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir grup Mekkeli müşrik toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler.
1: Ebu Talib! Ebu Talib! Çık dışarı Ebu Talib!
2: Ne oluyor? Ne bu gürültü? Bu ne saygısızlık? Nedir bu haliniz? Ne istiyorsunuz?
3: Bizi dinle yaşlı adam. Bu kadarı yetti artık.
2: Ne oldu? Neden bahsediyorsun sen?
3: Artık bu böyle gitmez. Kardeşinin oğluyla aramızda bir hüküm vermen gerek.
2: Sakin ol bakalım. Madem diyecekleriniz var, içeri geçelim, öyle konuşalım.
0: Ebu Talip gelenleri içeri aldıktan sonra Peygamberimizi çağırdı. Allah'ın Resulü geldi ve Ebu Talip onunla konuşmaya başladı.
2: Gel kardeşimin oğlu. İşte bunlar senin kavmindendir. Senden mutedil olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme.
0: Allah'ın elçisi gelenlere baktı ve onlara ne istediklerini sordu.
3: Ya Muhammed, bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz, söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir söz söylesem, onu siz de söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil şöyle söyledi.
4: Elbette söyleriz o sözü. Hatta 10 katını bile söyleriz.
0: Allah'ın kutlu elçisi, öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu.
3: Olmaz öyle şey. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hadi gidiyoruz, kalkın.
4: Bu söylediğin söz, ilahları bir tek ilah mı yapıyor yani? Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
0: Bu olay üzerine Sa'd suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Gelen ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Müşrikler Allah'ın tek bir ilah olması karşısında şaşkındılar. Bunu kavrayamıyorlardı. Allah, Enbiya suresinin 22. ayetinde bu durumlarına karşı şöyle buyurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
2: Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.
1: وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde İlk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da Ya Rabbi ilim öğrendim ve öğrettim. Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.
1: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.
1: عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
2: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وما ذاك فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptılar da götürdüler deyince onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size? Buyurdu. Onlar da evet, öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur. Bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa, bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse, bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesud olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
2: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.
1: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق.
2: أبو قتادة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anh, anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal, La tehussu leyletel cumu'ati bi qiyamin min beynil leyali, ve la tehussu yevmel cumu'ati bi siyamin min beynil eyyam, إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimizin o elbiseye ihtiyacı vardı. Adamın bunu istemesine kızdım.
2: Ah, yufka yürekli oğlum benim. Doğru diyorsun. Belki de peygamberimizin o elbiseye ihtiyacı vardı. Ama onu vermesi daha güzel değil mi? Kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih etmemiz büyük bir erdemdir.
1: Ama anne, o adam peygamberimizin eski elbisesini görmedi mi? Neden yenisini onun elinden aldı ki?
2: Yavrum, güzel oğlum, Allah ne buyuruyor? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz diyor. Bence peygamberimizin bu hareketinde bizler için büyük bir ders var.
3: Biz Mekke'de oldukça zengindik. Güzel bir evimiz ve iyi bir gelirimiz vardı. Ama buraya geldiğimizde yanımızda onların hiçbirini getiremedik. Yeni bir şehre gelmiştik. Ne başımızı sokacak bir evimiz ne de yiyecek ekmeğimiz vardı. O esnada burada önceden yaşayan Müslümanlar bize yardımcı oldular. Evlerini açtılar, sofralarını paylaştılar.
1: Ensar değil mi?
3: Evet, Ensar. Onların yaptığı fedakarlığı düşünebiliyor musun? Hiçbiri benim malım ancak kendime yeter, paylaşamam demedi. Hatta kendileri aç kaldılar, bize yedirdiler.
0: 126. Bölüm.
4: Allah Resulü ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirlere ziyarette bulunur, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Adeti olduğu üzere bir gün sahabi